Şu saat itibariyle Diyanet Radyo'ya ve Din ve Hayat programına kulak veriyorsunuz. Ben Uğur Subaşı, radyonuzdayım. Allah'a İman adlı eseri bugün sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Sevgili dostlar, bugün Esma-i Hüsna'nın anlamı ile ilgili konuşmaya devam edeceğiz. Önceki programımızda Müheymin, Mümin, Selam, Kuddüs, Melik, Rahim, Rahman ve Allah isimleriyle ilgili konuşmuştuk. Bugün ilk bahsedeceğimiz isim Aziz. Anlamıysa değerli, şerefli, güçlü, hiçbir zaman yenilmeyen, daima galip olan. Aziz bazı ayetlerde Allah gibi özel isim olarak da kullanılır. Aziz isminin kökünü oluşturan ve kuvvet, üstünlük, yücelik ifade eden İzzet kelimesi de Kur'an'da Allah'a nispet edilmiştir. Asr-ı Saadet'in Medine döneminde münafıkların kendilerinin Müslümanlardan üstün olduklarını söylemeleri üzerine nazil olan ayette şöyle buyurulmaktadır. Şeref ve üstünlük, izzet Allah'a, peygamberine ve müminlere aittir. Bu ilahi beyan o dönemden bugüne ve kıyamet gününe kadar Müslüman toplumların temel bir vasfı ve ilkesini teşkil eder. Sevgili dostlar, Aziz isminden sonra Esma-i Hüsna'dan bir diğeri Cebbar. Karşı konulmaz iradesini her durumda yürüten, düzeni bozulan her şeyi düzene koyan, her güçlüğü kolaylaştıran anlamı taşır. Cebbar ismi Allah hakkında yaratılmışlar için kullanılan olumsuz anlamları ifade etmez. Aksine haksızlığı, zulüm ve zorbalığı ortadan kaldırmayı hedef alan ilahi bir niteliktir. Bu ilahi isim, yaratılmışların halini iyileştiren, hakkı galip getiren, her güçlüğü kolaylaştıran ve her kırılanı onaran manasına sahiptir. Sevgili dinleyicilerimiz, Cebbar ismi bir yönüyle zorlama, mecbur bırakma anlamı da taşır. Bu açıdan Allah'ın kudret ve iradesinin dilediği her şeyi gerçekleştirme noktasında etkili olduğunu, hüküm ve nüfuzuna karşı çıkılmasının ihtimal dahilinde bulunmadığını gösterir. O dilerse kullarına da her şeyi zorla yaptırma gücüne sahiptir. Bununla birlikte Allah adildir. Her şeyi hikmete uygun biçimde yapandır. Bu sebeple insanları sorumlu tuttuğu dini hüküm ve emirlerde onları zorlamamış, emirlerini yapıp yapmaması, hükümlerini yerine getirip getirmemesi noktasında insana tercih hakkı vermiştir. Sevgili dostlar, mütekebbir de Esma-i Hüsna'dan bir diğeridir. Anlamıysa, zatının ve sıfatlarının mahiyeti bilinemeyecek kadar yüce, her şeyde ve her işte üstünlük ve yüceliğini gösteren. Mütekebbir ismi, Allah hakkında yaratılmışlar için kullanılan, aslında kendisinde var olmayan bir büyüklüğü varmış gibi gösteren, başkalarını küçük gören gibi yergi bildiren anlamları ifade etmez. Başta namaz olmak üzere ibadetlerde ve günlük hayat içinde Allahu Ekber denilmesi de mütekebbir isminin kişinin bilincinde yer tuttuğunu gösterir. Sevgili Diyanet Radyo dinleyenleri, Esma-i Hüsna'nın anlamlarını sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. Şimdi Halik isminin anlamını paylaşacağız. Takdirine uygun bir şekilde yaratan anlamı taşır. Bu ismin Kur'an-ı Kerim'de geçtiği yerlerde özellikle Allah'ın her şeyin yaratıcısı olduğu vurgusu yapılır. Halik'in yine Allah'ın yaratıcılığını gösteren Bari ve Musavvir isimleriyle birlikte kullanıldığı bir diğer ayette bu isimler yaratmanın birbirini takip eden üç safhasına işaret eder. Halik, Allah'ın yaratılacak şeyin bütün ayrıntılarını bilen, onun ne şekilde yaratılacağını belirleyen olma özelliği ön plana çıkar. Burada geçen Bari, varlığı fiilen yaratan anlamına gelirken, Musavvir ise nesnenin kendine has özelliklerini verip onun rolünü yerine getirmesini sağlar. Bu üç ismin fonksiyonlarını anlayabilmek için insanlar üzerinden bir örnek vermek gerekirse, Halik projeyi yapan mimara, Bari projeyi uygulayan mühendis veya kalfaya, Musavvir ise ince işleri ve süslemeleri yapan sanatkara benzetilebilir. Hazır bahsetmişken sevgili dinleyenler, Bari'ye değinmekte de fayda var. Bari, yaratan, modeli olmadan var eden,

0: Bir diğeri az önce bahsettiğimiz gibi. Peki nedir musavvir? Nesnenin kendine has özelliklerini verip onun hayata dahil olmasını sağlayan, varlığın fiziki ve ruhi portresini belirleyip yaratma sürecini sona erdirendir. Sevgili dinleyenler, bugün bahsedeceğimiz son isim Gaffar. Daima affeden, tekrarlanan günahları bağışlayan demektir. Sevgili Diyanet Radyo dostları, bugünlük programımızın sonuna geldik. Din ve Hayat programında Allah'a İman adlı eseri sizlerle buluşturmaya, Esma-i Hüsna'nın anlamlarıyla sizlerle olmaya çalıştık. Burada bizlerle olduğunuz, kulak verdiğiniz için hepinize canı gönülden teşekkürler. Bir sonraki programda Allah'ın isimlerinin anlamlarını sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Kendinize iyi bakın, Allah'a emanet olun.
1: Din ve Hayat. Seslendiren Uğur Subaşı. Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları.

Bugün tatlı canı toprağın üstünde gezer. Yarınsa çiçeklerle avuttuğu, altın ve gümüşlerle donattığı bedeni toprağa düşer. İnsan toprağa yazgılıdır. Toprak insanı aç komaz. Ömrü boyunca doyurur, besler ve gün gelir kucaklar, bağrına basar. Hikayesi bilinmeyen milyonlarca insan her gün toprağa ekip biçer. Saçları beyazlamış adam da onlardan biri. Daha yaşı 45, bilemedin 50. Yaşadığı yer o ağaçsız toprakların yol boyunca uzadığı, kimsenin uğramadığı ama bir karışı içinde kardeşin kardeşi kırdığı bir yer. Bin yıldır yerinden kımıldamayan bir adamın üstünde biriken tozlar gibi sapsarı toprakların olduğu şehirlerden biri. Saçları beyazlamış adam sabah ezanıyla uyanır, namazını kılar, bağına bahçesine koşar. Elinde çapa, dilinde hüda, ter içinde öğle ezanına varıncaya kadar çalışır, çabalar. Hiç düşünmez ve hiç aklına getirmez. Selam verse selamına bile burun kıvıracak insanların o gün ne giydiklerini, sabahı nerede ettiklerini ve kime kızıp kime güldüklerini. Lakin bir merakı vardır. O da o gün yaşadığı yerde aç kalan var mıdır? Bir çocuk, bir gariban açlıktan uyuyamamış mıdır? Bütün derdi tasası kimsenin aç uyumaması. Hanlar hamamlar mı alınıp satılmıştır, ona ne? Beyler sultanlar mı yaşayıp göçmüş, kime ne? Onun derdi belli, ekecek, biçecek, yedirip içirecek. Bildiği, tanıdığı kimse açlık çekmeyecek. Neden mi? Aç olanın halinden, aç kalan anlar da ondan. Daha küçükken yaşamış açlığı, yaşı 10 var yok. Babası katmış yanına, başlamışlar köy köy dolaşıp çerçilik yapmaya. Yokluk zamanı, bakan yok, soran yok, alan yok. Azıkları tükenmiş. O güne kadar hep elinin emeğini yemiş olan babası, kimseden bir şeyi isteyememiş. El ekmeğine alışmayan adam, değil midesi, kemikleri dile gelse açız dese, kendi eli kendi boğazına sarılır da, başkasına ne el açar ne dil döker. Erkeklik gururu da bir taraftan, kalan azığı oğluna yedirmiş ama doyuramadığını da bilmekteymiş. Bakamamış yavrucağın gözlerine. Beyaz saçlı adam o zamanlar simsiyah saçlı, ateş gibi bakışlı, babasının da aslan evladı. Çocuk olmasına çocuk ama içine işlemiş bu durum. O zaman bir söz vermiş kendine. Elim ayağım tutsun, gücüm kuvvetim yetsin, ben de kimseyi aç korsam ne olayım demiş. O gün bugün tek derdi acıkanı, yolda kalanı beslemekmiş. Yüce Allah'a şükreder, eker, biçer, ihtiyaç sahibine verirmiş. İlahi düzeni böyle kurmuş yüce yaradan. Topraktan yarattığını, topraktan bitirdikleriyle doyuruyor. Topraktan bitenlerle doymayanınsa gözünü toprak doyuruyor. İnsan kudreti sonsuz ve sınırsız olan yüce Allah'ın topraktan bitirdikleriyle bedenini, gökten indirdikleriyle de ruhunu doyuruyor. Eğer insan iki nimete, topraktan bitene ve gökten inene kör değilse, öldüğünde bedeni toprağa gömülüyor, ruhu da göğe yükseliyor.

Her Müslüman, Peygamber Efendimizin doğumundan vefatına kadar olan yaşamını öğrenmek, Peygamber Efendimizi ve onun güzide ashabını daha yakından tanımak ister. Çünkü biliriz ki onu anlamak, hayatı anlamlandırma ve zihniyet inşa etme yolunda şaşmaz bir pusula, onu sevmek yüreğimize şifa, ömrümüze berekettir. Onu anmak, rahmet vesilesidir. Bugünün ve geleceğin maneviyatını inşa etmede büyük ufuklar açacak olan, İslam tarihinin temel kaynaklarına dayanan, sahih bilgiyle, hakikate uygun ve gerçekçi bir üslupla dinleyebileceğiniz Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu, hafta içi her sabah saat 9'da, tekrarı gece saat 2'de, Diyanet Radyo'da.

Ben böyle bakıp durmayacaktım, deli bandım. İslam'ı uyandırmak için haykıracaktım. Gür hisli, gür imanlı beyinler coşarancak. Ben zaten uzun boylu düşünmekten uzaktım. Haykır, kime lakin? Hani sahipleri yurdum? Ellerdi yatanlar, sağa baktım, sola baktım. Feryadımı artık boğarak naaşını tuttum. Bin parça edip şiirime gömdüm de bıraktım. Seller gibi vadiyi eninim saracakken hiç çarpamadan gizliğine yaş gibi aktım. Yoktur elemimden şu sağır kubbede bir iz. Binler safahatımdaki hüsran bile sessiz.

Merhabalar kıymetli dinleyenlerim. Kumar oynama bozukluğundan bahsediyoruz. Bunun bir bağımlılık türü olduğundan, olası nedenlerinden, sonuçlarından ve tedavi süreçlerinden bahsediyoruz. Elbette her tür bağımlılık bizim hayat bağımızı koparan, bizi kendimize, yaşantımıza, hayata ve bir bütün olarak aslında varlığa yabancılaştıran çok büyük bir sorun alanı. Cenab-ı Hak bizleri çok özel yeteneklerle donatmış ve bizi Şems suresinde ifade ettiği gibi iyiliği ve kötülüğü potansiyel olarak yapabilecek kabiliyete sahip kılmış. Evet, bu sadece insan türüne özgü bir imkan alanı. Ancak bu imkan aynı zamanda bir imtihan alanı ve biz bu imkanları doğru yönettiğimizde hayatı, kendimizi ve yapıp ettiklerimizi anlamlandırmayı başarıyoruz. Aksi söz konusu olduğunda ise önce kendimizle, sonra çevremizle, sonra yaratıcımızla ve bütün bir varlıkla kavgalı hale geliyoruz. Evet, kişinin kendiyle barışık olması, kendinde kendi olanı fark etmesi ve kendini insani koşullar içerisinde hayata bağlaması son derece önemli. Kumar bağımlılığı da böyle küçük bir takım ahlaki ihlallerle, yalan söyleme, gizleme, bir takım gerçeklerden kaçma gibi başlıyor. Ve psikiyatri dernekleri kumar oynamaya yönelten sebepleri sayarken, yaygın olanlar arasında heyecan arama ve eğlence isteğini ilk sıraya yazıyorlar. Evet, kişi gerçek mutluluğu, gerçek heyecanı ve kendince eğlenceli olanı hayatında bulmaya yönelirken çoğu zaman arayışını gerçek nitelikli bilgi ve veriler sunan mecralarda sürdürmekte zorlanıyor.

kullanabiliyor. Özellikle bugün popüler kültürün ürettiği içeriklerin bu kadar hızlı dolaşımda olduğu ve her an hepimizin gündemine bir şekilde akıllı telefonlarla, internet bağlantılı cihazlarla hızlıca girdiği, erişiminin kolaylaştığı ancak buna nispetle denetiminin zorlaştığı bir dünyada karşımıza nitelikli veri sunan mecraları çıkarmasını bekleyemeyiz elbette. Ancak sorumluluk sahibi herkes, hepimiz önce kendimize karşı ahlaki ödevlerimizi hatırlamalı ve vicdani, ahlaki, insani ve tabii ki sosyal sorumluluklarımızla kumar bağımlılığına bizi itebilecek potansiyel bir takım alışkanlıklardan uzak durmalıyız. Aksiyon arayışı özellikle çocuklarda ve gençlerde yine kumar bağımlılığının muhtemel sebepleri arasında sayılıyor. Evet, kişi hayatına heyecan katmaya çalışırken özellikle gençlik döneminde bilginin, bilincin, duyguların, düşüncelerin, alışkanlıkların şekillendiği bu dönemde, bu kararsız dönemde kişinin kendiyle barışık bir yol haritasına kavuşması her zaman yetişkin desteğiyle ancak mümkün oluyor. Çünkü yetişkinler hayatın bu evresini geride bıraktıkları için duygusal heyecanların nasıl dengeleneceğini, bilgi ve bilincin nasıl birbirini tamamlayacağını fark eden insanlar. Ve özellikle çocuklarda ve gençlerde gördüğümüz kumar bağımlılığı yetişkin döneme de maalesef transfer ediliyor. Eğer tedavi edilmezse, eğer erken yaşta tanılanmazsa ve bu sorun çözülmeye çalışılmazsa yetişkin bireyler olduğunda kişi hiçbir sorumluluğu üzerine almak istemiyor. Anne baba olmak istemiyor, dolayısıyla aile kuramıyor. İşinde başarılı olma şansı düşüyor gittikçe, riski artıyor. İş yerindeki huzur, huzursuzluk katsayısı değişkenlik gösteriyor. Ve istenmeyen duygu ve düşüncelerden kendince sürekli kaçmaya dönük bir çaba içerisinde oluyor. Ve aslında kendince yine istemediği bir takım duyguları bastırmayı tercih ediyor. Ve bastırılan duygu çoğu zaman ona esasında bireysel, fiziksel, ruhsal, zihinsel, sosyal anlamda iyi gelecek duygular. Yani onu başarıya, bağımlılıktan bağlılığa taşıyacak olan bir takım eylemlerini bastırdığının farkında değil. Aziz dinleyenlerim, aslında her tür bağımlılık bir sosyalleşme ihtiyacının neticesinde gerçekleşiyor. Çünkü kişi sağlıklı ilişkiler kuramadığında, anne babasıyla, okulda arkadaşlarıyla, öğretmeniyle, sosyal mecralarda kendisi gibi bilinçli insanlarla ya da herhangi bir içerik sağlayıcıyla nitelikli bağ kuramadığında çoğu zaman bu sosyalleşme aktörleri onun hayat bağlılığını güçlendirmek yerine zayıflatabiliyor. Ve iradesi başkaları tarafından yönetilen çocuklar, gençler ve yetişkinler bir süre sonra kumar bağımlılığının kendisini pençesinde bulabiliyor. Tabii ki kumarın pek çok zararı var. Öncelikle kumar oynama bozukluğu kişiye

oynama bağımlılığı ya da bozukluğu ilişkisel bir takım sorunlar ortaya çıkartıyor. Eşi, çocuğu, ailesi, arkadaşları bundan çok büyük zararlar görüyor. Pek tabii ki en büyük aslında sorun da, en büyük zarar da kişinin kendisine. Çünkü duygularını ve psikolojisini yönetmekte zorlanıyor. Ruh sağlığı bozuluyor ve bozulan ruh sağlığı onunla temas eden herkesin sağlığı içinde büyük bir risk oluşturuyor. Aziz dinleyenlerim, kültürel ve mesleki olarak kişiye, aileye ve topluma büyük zararlar veriyor kumar alışkanlığı. Halk sağlığı ve suça karışma davranışları açısından da çok büyük riskler oluşturuyor. Toplum ruh sağlığı bugün pek çok parametreden doğrudan etkileniyor ve bunlardan birisi de maalesef kumarın zararlı sonuçları oluyor. Aziz dinleyenler, bedavadan ya da emek vermeden ya da herhangi bir çabanın parçası, gayretin parçası olmadan bir sonuca ulaşmak sadece insanın kendini aldatmasını sağlar. Dolayısıyla insan için en doğru yol çalışmak, çabalamak, gayret etmek ve bir takım hedeflere bu şekilde ulaşmaktır. İnsan psikolojisine de, insanın sosyal ilişkilerine ve sağlığına da en iyi gelen budur. Konuyla ilgili yapılan pek çok çalışma, İnsanın sadece beden sağlığının onu hayata bağlamak için yeterli olmadığını bize gösteriyor. Beden sağlığı, zihin sağlığı ve ruh sağlığıyla desteklendiğinde ancak kişiyi sağlıklı bir eşiğe taşıyabiliyor. Dolayısıyla psikiyatri derneklerinin de özellikle belirttiği gibi kumar oynayan kişilerin genellikle bu davranışlarını yakınlarından, özellikle aile üyelerinden gizlediği, finansal açıdan zorlandıklarında ailelerinden ziyade başkalarından yardım istedikleri biliniyor. Böyle olunca da borç batağında yüzen insanlar artık çaresizlikten, herhangi bir tutamağı kalmadığı için hayata olan bağlılığını sürdürmekte zorlanan bağımlıların sayısı artıyor. Kumar oynama bozukluğu kişilerin tıpkı alkol ve madde kullanım bozukluğu gibi davranışlarını gizleyebilmek için aile üyelerine yalan söyledikleri bir maalesef kötü alışkanlığa ve bağımlılığa dönüşüyor. Evet, her türlü kötülüğün başı aslında yalan. Gerçeği gizlediğinizde, doğruluktan, dürüstlükten uzaklaştığınızda kendinizi bir döngünün içerisinde buluyorsunuz. Ve yalan yalanı, sorun başka sorunu ve bütün bu sorunlar yumağı da içinden çıkılmaz bir hayat penceresini size maalesef açıyor. Ve bu pencere hep karanlığa sizi bakmaya zorluyor. Ve bu karanlığı dağıtmak için de kendinizde yeterli iradeyi ve gücü her geçen gün bulmakta zorlanıyorsunuz. Aziz dinleyenlerim, kumar bozukluğuyla birlikte kişinin hayatında farklı bir takım bozuklukların ortaya çıkabileceği, maddi kayıpların, suç sayılabilecek davranışların, yasal olmayan bir takım durumların kişinin gündeminde kalmaya devam edeceğini unutmamamız gerekiyor. Hepimiz çok iyi biliriz ki kumar oynayan kişiler çevrelerinde de acınası durumlarla karşı karşıya kalırlar. Ailede, okulda, işte, toplumda her zaman yadırganan bir takım davranışların ister istemez eyleyeni olurlar, aktörü olurlar. Dolayısıyla gerçek hayatta kendini yönetebilmenin yolu bu tür bağımlılıklardan uzaklaşmaktan, eğer bağımlılık öyküsü geliştiyse tedavi olmaktan ve hayata yeniden sağlıklı bir şekilde merhaba diyebilmekten geçiyor. Evet, bugün de kumar bağımlılığının, kumar oynama bozukluğunun muhtemel sebeplerini ve zararlarını konuşmuş olduk. Hepimize böyle zararlı alışkanlıklardan uzak, yararlı alışkanlıklarla hayata tutunabileceğimiz, kendimizle, çevremizle ve diğer insanlarla huzur içerisinde yaşam sürebileceğimiz bir gelecek diliyorum. Sağlıkla kalın, esenlikle kalın ve bizim radyoda, bu programda kalın aziz dinleyenlerim. Hoşça kalın.

Abdullah bin Mesud, Allah katında en güzel amel nedir diye Resulullah'a sordu. Efendimiz de ona vaktinde kılınan namaz cevabını verdi. İbn Mesud sorularına devam etti. Sonra hangisidir ey Allah'ın Resulü? Efendimiz, sonra anne babaya iyilik yapmak, ondan sonra da Allah yoluna cihat etmek diye buyurdu.

Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan et. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphesiz ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit, sabah namazı vaktidir.

Dünden bugüne uzanan bir musiki yolculuğuna hazır mısınız? Türk musikisinin unutulmaz bestekarları, usta musiki şinaslar ve gönüllere dokunan eserleri. Hepsi canlı icralarla Gülniyaz'da. Her bölümde klasik Türk musikisinin nadide örneklerini dinleyeceğiniz, geçmişin zarafetine kulak vereceğiniz Gülniyaz, her cuma saat 21'de Diyanet Radyo'da.

Kur'an'ın temel konuları. Kur'an'ın temel konularından her cüzden 3 mesajı aktardığımız programımızda şimdi 19. cüzdeyiz. 19. cüzde Furkan suresinin son tarafı, Şuara suresinin tamamı ve Neml suresinin baş tarafı bulunmaktadır. Bu cüzdeki temel konulara baktığımızda ilk sırada bizi ideal müminin sıfatları başlığı karşılıyor. Furkan suresinin son tarafında Rahman'ın has kulları ve örnek vasıfları anlatılır. Onlar hayatlarını ibadetle geçirip Allah'ın yasaklarından kaçanlardır. Bu kısımda da ideal müminin vasıfları anlatılmaya devam etmektedir. Onlar mütevazıdır. Cahillerle tartışmazlar. Onlara selam der geçerler. Geceleri Rablerine secde ederler ve kıyamda dururlar. Dua ederler.

ederler. Harcamaları dengelidir. Ne israf ederler, ne de cimrilik ederler. Allah'ın haram kıldığı cana kıymazlar ve insan öldürmezler, zina etmezler. Hata ettiklerinde ve günah işlediklerinde hemen tövbe ederler ve hatada ısrar etmezler. Yalancı şahitlik yapmazlar. Boş, faydasız şeyleri vakarlı bir şekilde terk ederler. Rablerinin ayetleri hatırlatıldığında kör ve sağır gibi davranmazlar. Hemen itaat ederler. Onlar şöyle dua ederler: bize, eşlerimizden ve soyumuzdan alnımızın akı olacak nesiller ver ve bizi takva sahiplerine önder, rehber eyle derler. İşte bu seçkin temiz insanlar cennetin en yüksek makamında olacak kişilerdir. Surenin son ayeti şu şekildedir: de ki, duanız kulluğunuz olmasa Rabbim size ne diye değer versin? Evet, 19. cüzde ikinci başlığa geçiyoruz. 19. cüzün ikinci mesajı, ideal mümin sanal gündemlerin etkisinde kalmaz mesajıdır. Bu cüzde bulunan Şuara suresinde ise insanların peygamberlerin yolunu terk edip yapay gündeme takılmaları tenkit edilir ve bu tehlikeye dikkat çekilir. Çünkü gündemi başkaları belirlemektedir. O günkü cahiliye toplumunda şairler, zalim yöneticilerin ve zenginlerin isteğine göre yapay bir gündem oluşturuyorlardı. Burada cahiliye şairleri sanal gündemin ve algı oluşturmanın sembolüdürler. Şuara suresi bu tehlikeye dikkat çekip insanların peygamber ve kitabın yolu olan sırat-ı mustakimden, yani doğru yoldan nasıl ayrıldıklarını anlatmakta ve önceki peygamberler dönemi ve ümmetlerinden örnekler vererek tehlikenin aslında her asırda yaşandığını açıklamaktadır. Evet sevgili dinleyiciler, 19. cüzün 3. ve son mesajına baktığımızda ideal müminin rehberi kitap ve sünnettir başlığı bizi karşılıyor. Bu cüzde Neml suresinin baş tarafı da bulunmaktadır. Neml suresinde Kur'an'ın insanlar için gerçek bir rehber olduğu anlatılmaktadır. Ayrıca tarihteki Hazreti Musa, Süleyman, Salih ve Lut peygamberlerin rehberliklerinden örnekler verilmekte, insanları doğru yola getirmek ve sapmalarından kurtarmak için bu peygamberlerin yaptığı tebliğ çalışmaları ve örnek yaşayışları aktarılmaktadır. Bir sonraki cüzümüz 20. cüzde görüşmek üzere.

0: Kur'an-ı Kerim ve Meali. Tilavet Salih Akyüz. Meali seslendiren Nisan Kumru. Dokuzuncu cüz.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim.

Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Bizim huzurumuza çıkarılacaklarını hiç beklemeyenler, bize melekler gönderilmesi veya Rabbimizi görmemiz gerekmez miydi diyorlar. Gerçek şu ki, onlar içlerinde derin bir kibir duygusu besliyor, azgınlıkta sınır tanımıyorlar. Melekleri görecekleri gün işte o zaman, günahlara boğulmuş olanlar için hiçbir iyi haber olmayacak. Ve onlar meleklere her şeyden mahrum olduk diyecekler. Onların yaptığı her işi ele almış ve onu savrulup giden toz toprak haline getirmiş olacağız. O gün cennetliklere kalınacak yerlerin en iyisi, dinlenme yerlerinin en güzeli bahşedilmiş olacaktır. O gün semayı örten bulutlar, perdeler açılacak, melekler peş peşe indirilecek. İşte o gün gerçek egemenlik Rahman'ındır ve o gün inkarcılar için çok zor bir gün olacaktır. O gün dünyadayken haktan sapmış kişi ellerini ısırarak şöyle diyecek: keşke peygamberle birlikte aynı yolda olsaydım. Eyvah! Keşke falancayı kendime dost edinmeseydim. Meğer bana uyarıcı mesaj geldikten sonra o dost bildiğim kişi bu mesajdan beni saptırmış. İşte şeytan insanı böyle çaresizlik içinde yapayalnız bırakır. Resul, Rabbim, kavmim bu Kur'an'a büsbütün ilgisiz kaldılar dedi. İşte bunun gibi her peygambere karşı günaha batmış kimseler içinden bir düşman çıkardık. Ama yol gösterici ve yardımcı olarak Rabbin yeterlidir. İnkarcılar, Kur'an ona bütünüyle bir defada

indirilseydi ya diyorlar. Oysa biz onu senin kalbine iyice yerleştirmek için böyle yaptık ve onu uygun aralıklarla parça parça gönderdik. Onlar ne zaman bir talep ileri sürseler, biz sana mutlaka kesin gerçeği ve en güzel açıklamayı bildiririz. Yüzüstü cehenneme sürülecek olanlar, evet işte onların yerleri en kötü yer, yolları da en yanlış yoldur. Gerçek şu ki biz Musa'ya da kitap vermiş, kardeşi Harun'u onun yanında yardımcı tayin etmiştik. Onlara ayetlerimizi yalan sayan topluluğun yanına gidin dedik. Ama sonunda o söz dinlemeyen topluluğu yıkıp yok ettik. Peygamberleri yalancı saymaları üzerine Nuh kavmini de sulara gömdük ve böylece onları insanlık için bir ibret yaptık. Biz zalimler için çok acı bir azap hazırladık. Ad'ı, Semud'u, Res halkını, bunlar arasında daha birçok nesli de cezalandırdık. Oysa her birine ibretli örnekler vermiştik. Nihayet hepsini kırıp geçirdik. Bunlar felaket yağmuruna tutulmuş olan o beldeye gitmişlerdi. Peki oraları görmüyorlar mıydı? Hayır, hayır. Bunlar öldükten sonra yeniden dirilmek diye bir şeyi beklemiyorlar. Onlar ne zaman seni görseler, bu mu Allah'ın Resulü olarak gönderdiği adam diyerek mutlaka seninle alay ederler. Eğer ilahlarımıza kararlılıkla bağlı kalmasaydık, neredeyse bizi onlardan koparacaktı derler. Ama azabı gördüklerinde yolunu büsbütün şaşırmışların kimler olduğunu anlayacaklar. Bayağı arzularını ilahlaştıran kişiyi gördün mü? Şimdi sen bu adamı da doğru yola getirmekle yükümlü olabilir misin? Yoksa sen onların büyük çoğunluğunun gerçekten senin davetine kulak verdiklerini yahut doğru dürüst düşündüklerini mi sanıyorsun? Aksine onlar başka değil, bir hayvan sürüsü gibidirler. Hatta tuttukları yol bakımından daha da sapkındırlar. Rabbinin gölgeyi nasıl uzattığını görmedin mi? Eğer dileseydi, onu elbet hareketsiz de kılardı. Sonra güneşi gölgeye yol gösterici kılmışızdır. Sonra da onu yavaş yavaş kendimize çekmekteyiz. Sizin için geceyi bir örtü, uykuyu dinlenme hali kılan, gündüz vaktini ise bir diriliş ortamı yapan O'dur. Rüzgarları rahmetinin önünde müjdeci olarak gönderen O'dur. Gökten de tertemiz su indirdi ki, onunla ölü toprağı canlandıralım ve hayvanıyla, insanıyla yarattığımız nice varlıkları suya kavuşturalım. Gerçek şu ki, biz bütün bunları insanlar doğru dürüst düşünüp ders çıkarsınlar diye kendilerine tekrar tekrar anlatmışızdır. Buna rağmen insanların çoğu nankörlükte direnip durmuşlardır. Eğer isteseydik, her yerleşik topluluğa bir uyarıcı gönderirdik. Öyleyse artık inkarcılara boyun eğme. Bu Kur'an'la onlara karşı bütün gücünle mücadeleni sürdür. Biri tatlı ve susuzluğu giderici, diğeri tuzlu ve acı olan iki denizi karışacak şekilde salıveren ve ikisi arasına bir engel, aşılmaz bir perde koyan O'dur. İnsan türünü sudan yaratıp, onların arasında soy ve sıhriyet bağı kuran da O'dur. Rabbin üstün kudret sahibidir. Ama onlar Allah'ı bırakıp kendilerine ne faydası ne de zararı dokunan şeylere kulluk ediyorlar. Zaten inkarcı kişi Rabbine karşı inkarcıya arka çıkar. Biz seni sadece bir müjdeci ve uyarıcı olarak gönderdik. De ki, bu görevimden dolayı dileyenin Rabbine giden bir yol izlemesi dışında sizden bir karşılık istemiyorum. Asla ölmeyecek olan o diri varlığa, Allah'a dayanıp güven ve ona hamd ederek yüceliğini dile getir. Kullarının günahlarından haberdar olma konusunda o kendi kendine yeterlidir. Gökleri, yeri ve bu ikisi arasında bulunanları 6 günde yaratan, sonra arşa istiva eden O'dur. O Rahman'dır. Onu bilen birine yine kendisine sor.
Onlara Rahman'a secde edin denildiğinde Rahman da neymiş? Biz senin istediğin şeye secde eder miyiz derler. Ve bu istek onları haktan daha da uzaklaştırır. Gökte yıldız kümeleri oluşturan, yine orada bir ışık kaynağı ve aydınlatan bir ay yaratan Allah mübarektir, cömerttir. Düşünüp ibret almak ve şükretmek isteyenler için geceyle gündüzü birbiri ardına getiren de O'dur. Rahman'ın has kulları yeryüzünde vakarla yürüyen, cahiller onlara laf attığı zaman selam deyip geçen kullardır. Gecelerini Rablerine secde ederek, huzurunda durarak geçirirler. Ey Rabbimiz derler, bizi cehennem azabından uzak tut. Çünkü onun azabı bitip tükenme bilmez. O cehennem ne kötü bir yerleşme ve kalma yeridir. Yine o iyi kullar, harcama yaptıkları zaman ne saçıp savururlar ne de cimrilik ederler. Harcamaları bu ikisi arasında makul bir dengeye göre olur. Onlar Allah'la birlikte başka bir ilaha tapmazlar. Haksız yere Allah'ın dokunulmaz kıldığı insan hayatına kıymazlar, zina etmezler. Zira bilirler ki bunları işleyen kimse cezasını bulacak. Kıyamet gününde ona azabı kat kat verilecek ve alçaltılmış olarak o azap içinde ebedi kalacaktır. Ancak tevbe edip inanarak erdemli işler yapanın durumu başkadır. Allah böylelerinin kötü hallerini iyiye çevirecektir. Allah çok bağışlayıcı, çok merhametlidir. Evet, kim tevbe edip erdemli davranırsa bu durumda gerektiği şekilde Allah'a yönelmiş olur. Yine anılan o iyi kullar asılsız şeylere şahitlik etmezler. Boş ve manasız davranışlarla karşılaştıklarında onurluca çekip giderler. Kendilerine Rablerinin ayetleri hatırlatıldığında o ayetler karşısında körler ve sağırlar gibi bilinçsizce davranmazlar. Onlar ey Rabbimiz derler. Bize mutluluk getirecek eşler ve çocuklar bahşet. Bizi günahtan sakınanlara öncü yap. İşte bunlar zorluklara katlanmalarının karşılığı olarak cennet konağıyla ödüllendirilecek, orada sağlık ve esenlik dilekleriyle karşılanacaklar. Orada sonsuzca yaşayacaklar. Ne güzel bir yerleşme ve kalma yeri. De ki, kulluğunuz ve niyazınız olmasa Allah size ne diye değer versin ey inkarcılar? Siz onun dinini yalan saydığınız için bunun günahı artık yakanızı bırakmayacak. Şuara Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ta, Sin, Mim. Bunlar apaçık kitabın ayetleridir. İman etmiyorlar diye neredeyse kendini helak edeceksin. Biz istesek onlara gökten bir mucize indiririz de derhal ona boyun eğerler. Ne zaman Rahman'dan kendilerine yeni bir uyarı gelse mutlaka bundan yüz çevirmektedirler. Hep yalanladılar. Fakat alay edip durdukları şeylere ait bilgiler yakında onlara gelecektir. Peki o inkarcılar yeryüzüne hiç bakmazlar mı? Orada her türden nice değerli bitkiler çıkarmışızdır. Şüphesiz bunlarda alınacak büyük bir ders vardır. Ama çoğu iman etmezler. Şüphesiz Rabbin, işte O, mutlak güçlüdür, engin merhamet sahibidir. Hani Rabbin Musa'ya şöyle seslenmişti. O zalimler topluluğuna, Firavun'un kavmine git. Onlar zulümden hala sakınmayacaklar mı? Musa, Rabbim, doğrusu beni yalancılıkla suçlamalarından korkuyorum. Göğsüm daralıyor, dilim dolaşıyor. Onun için bu elçilik görevini Harun'a yükle. Ayrıca ben onlar nezdinde suçluyum. Bu yüzden beni öldürmelerinden korkuyorum dedi. Allah, hayır, asla böyle olmayacak buyurdu. Hadi, ikiniz de mucizelerimize gidin. Şüphesiz biz sizinle beraberiz. Her şeyi işitmekteyiz. Firavun'a gidin ve deyin ki, gerçekten biz İsrailoğullarını bizimle beraber göndermen için alemlerin Rabbinin elçisiyiz. Makamına vardıklarında Musa'ya Firavun şöyle dedi.
Biz seni

çocukken himayemize alıp büyütmedik mi? Hayatının nice yıllarını aramızda geçirmedin mi? Sonunda yapacağını yaptın. Sen nankörün birisin. Musa, ben dedi, o işi sonunun ölüme varacağını bilmeden yaptım. Sizden korkunca da hemen aranızdan kaçtım. Sonra Rabbim bana doğru karar vermeyi öğretti ve beni peygamberlerden biri yaptı. O nimet diye başıma kalktığın şeye gelince, o da İsrailoğullarını kendine kul köle etmenden ibarettir. Firavun, alemlerin Rabbi de kimdir diye sordu. Musa, eğer gerçeğe inanmaya yatkınlığınız varsa bilin ki, o göklerin, yerin ve ikisi arasında bulunan her şeyin Rabbidir diye cevap verdi. Firavun yanında bulunanlara, ne dediğini duydunuz değil mi? Dedi. Musa, o sizin de Rabbiniz, geçmişteki atalarınızın da Rabbidir dedi. Firavun, size gönderilen bu elçiniz mutlaka aklını yitirmiş dedi. Musa devamla şunu söyledi. Şayet aklınızı kullanırsanız anlarsınız ki o, doğunun, batının ve bu ikisi arasında bulunanların Rabbidir. Firavun, benden başkasını tanrı edinirsen yemin ederim ki seni zindanlarda süründürürüm dedi. Musa, sana apaçık bir şey getirmiş olsam da mı diye sordu. Firavun, doğru söyleyenlerden sen hadi getir onu diye karşılık verdi. Bunun üzerine Musa asasını atıverdi. Bir de ne görsünler, asa düpedüz bir yılan oluvermiş. Sonra elini çıkardı. O da bakanlara beyaz ışık saçan bir şey oluvermiş. Firavun çevresindeki seçkinlere şöyle dedi. Doğrusu bu çok bilgili bir sihirbaz. Yaptığı sihirle sizi yurdunuzdan çıkarmak istiyor. Buna karşı ne buyurursunuz? Dediler ki, onu ve kardeşini bir süre alıkoy ve sihirbaz toplamak üzere şehirlere adamlar gönder. Bütün bilgili sihirbazları sana getirsinler. Böylece sihirbazlar belli bir günün ilan edilmiş vaktinde bir araya getirildi. Halka, siz de toplantıya gelmiyor musunuz denildi. Sihirbazlar üstün gelirse ki ümidimiz budur, herhalde onların yolundan gideriz. Sihirbazlar geldiklerinde Firavun'a, üstün gelen biz olursak herhalde bize bir ödül vardır değil mi? Dediler. Firavun, evet dedi. O takdirde gerçekten has adamlarımdan olacaksınız. Musa sihirbazlara, ne atacaksanız atın dedi. Bunun üzerine iplerini, değneklerini yere attılar ve dediler ki, Firavun'un üstün gücü adına elbette üstün gelen biz olacağız. Sonra Musa da değneğini yere attı. Bir de ne görsünler, onların düzmece nesnelerini yutuveriyor. Sihirbazlar derhal secdeye kapandılar. Alemlerin Rabbine, Musa ve Harun'un Rabbine iman ettik dediler. Firavun dedi ki, benim size izin vermemi beklemeden ona iman ediyorsunuz öyle mi? Anlaşılan o size sihri öğreten üstadınızmış. Ama şimdi göreceksiniz. Andolsun ellerinizi ve ayaklarınızı çaprazlama kestireceğim, hepinizi astıracağım. Zararı yok dediler. Nasıl olsa Rabbimize dönüyoruz. İlk iman edenler olduğumuz için Rabbimizin hatalarımızı bağışlayacağını umuyoruz. Musa'ya kullarımı geceleyin yola çıkar. Çünkü takip edileceksiniz diye vahyettik. Firavun da asker toplamak üzere şehirlere adamlar gönderdi. Adamlarına, bunlar sayıları az, önemsiz bir topluluk. Fakat bize karşı nefretle doludurlar. Biz de kuşkusuz tedbirli, tek vücut bir topluluğuz dedi. Daha sonra onları, Firavun ve topluluğunu bahçelerden, pınarlardan, hazinelerden ve değerli bir konumdan mahrum ettik. İşte böyle. Bu nimetleri onların yerine İsrailoğullarına verdik. Olaya gelince, arkadan Firavun ve adamları gün doğarken onlara yetiştiler. İki topluluk birbirini görünce, Musa'nın adamları işte yakalandık dediler. Musa, hayır, eminim ki Rabbim benimledir, bana bir çıkış yolu gösterecektir dedi. Bunun üzerine Musa'ya, asan ile denize vur diye vahyettik. Deniz derhal yarıldı. Her parça koca bir dağ gibi oldu. Ötekilerini de oraya getirdik. Musa ve beraberinde bulunanların hepsini kurtardıktan sonra ötekilerini suda boğduk. Şüphesiz bunda inandırıcı işaretler vardır.

bulduk dediler. İbrahim dedi ki, iyi de sizin ve önceki atalarınızın neye taptığınızı hiç düşündünüz mü? İyi bilin ki alemlerin Rabbi dışında taptıklarınız benim düşmanımdır. O beni yaratan ve bana doğru yolu gösterendir. Beni yediren ve içirendir. Hastalandığım zaman bana şifa verendir. Canımı alacak olan, sonra beni yeniden diriltecek olandır. Hesap günü hatalarımı bağışlayacağını umduğum yine O'dur. Rabbim, bana hikmet ver ve beni iyiler arasına kat. Arkadan gelecekler için de iyilikle anılmayı bana nasip eyle. Beni Naim cennetine girenlerden eyle. Babamı da bağışla. Kuşkusuz o doğru yoldan sapanlardan oldu. İnsanların dirileceği gün ve Allah'a temiz bir kalple gelenler dışında malın da çocukların da fayda vermeyeceği gün beni mahcup etme. O gün cennet takva sahiplerine yaklaştırılır. Cehennem de küfre sapmış olanlara açıkça gösterilir. Onlara Allah'ı bırakıp da taptıklarınız nerede? Size yardım edebiliyorlar veya kendilerini kurtarabiliyorlar mı denilir. Artık onlar o sapkınlar ve iblisin yandaşları toptan tepe taklak cehenneme atılırlar. Orada onlar birbirleriyle çekişerek şöyle derler. Vallahi biz sizi alemlerin Rabbi ile eşit tutarken gerçekten apaçık bir sapıklık içindeymişiz. Bizi ancak o günaha batmış olanlar saptırdı. Şimdi bizim ne şefaatçilerimiz var ne de samimi bir dostumuz. Ah keşke bizim için bir dönüş daha olsa da müminlerden olsak. İşte bu anlatılanlarda elbet alınacak büyük bir ders vardır ama çokları iman etmezler. Şüphesiz Rabbin işte o mutlak güç ve engin merhamet sahibidir. Nuh kavmi de peygamberleri yalancılıkla suçladılar. Kardeşleri Nuh onlara şöyle demişti. İnkardan sakınmayacak mısınız? Bakınız ben size gönderilmiş güvenilir bir elçiyim. Artık Allah'a karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin. Bunun için sizden bir karşılık beklemiyorum. Benim ecrimi vermek yalnız alemlerin Rabbine aittir. Artık Allah'a isyandan sakının ve bana itaat edin. Şöyle cevap verdiler. Seni toplumun en aşağı kesiminin izlediğini göre göre sana iman eder miyiz? Nuh dedi ki, onların vaktiyle ne yaptıklarını bilmem. Onların hesabı ancak Rabbime aittir. Düşünseydiniz bunu anlardınız. Ben iman etmiş kimseleri kovacak değilim. Ben sadece gerçekleri apaçık ortaya koyan bir uyarıcıyım. Ey Nuh dediler, bu işten vazgeçmezsen kesinlikle sen de taşlanacaksın. Nuh, Rabbim dedi, kavmim beni yalancılıkla suçluyor. Artık benimle onların arasındaki durumu sen hükmünle açıklığa kavuştur. Beni ve beraberimdeki müminleri kurtar. Bunun üzerine biz onu ve beraberindekileri o her şeyle dopdolu geminin içinde kurtardık. Sonra geri kalanları da sulara gömdük. Doğrusu anlayanlar için bu kıssada büyük bir ders vardır. Ama çokları iman etmezler. Şüphesiz Rabbin işte o mutlak güçlüdür, engin merhamet sahibidir. Ad kavmi de peygamberleri yalancılıkla suçladılar. Kardeşleri Hud onlara şöyle demişti. Allah'a karşı gelmekten sakınmıyor musunuz? Ben size gönderilmiş güvenilir bir elçiyim. Artık Allah'a karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin. Bunun için sizden bir karşılık beklemiyorum. Benim ecrimi vermek yalnız alemlerin Rabbine aittir. Siz boş şeylerle uğraşarak her yüksek yere bir anıt mı dikersiniz? Temelli kalacağınızı umarak mı büyük konaklar yaparsınız? Gücünüzü hep zalim zorbalar gibi mi kullanırsınız? Artık Allah'tan korkun ve bana itaat edin. Bildiğiniz şeyleri size veren, size sürüler, oğullar, bağlar, pınarlar ihsan eden Allah'a karşı gelmekten sakının. Doğrusu sizin hakkınızda büyük bir günün azabından korkuyorum. Şöyle cevap verdiler. Sen öğüt versen de vermesen de bizce birdir. Bu öncekilerin tuttuğu yoldan başkası değildir. Bu yüzden azaba uğratılmaktadır.

kılacakta değiliz. Böylece onu yalancılıkla suçladılar. Biz de onları helak ettik. Doğrusu bu anlatılanlarda büyük bir ibret vardır. Ama çokları inanmazlar. Şüphesiz Rabbin, işte o mutlak güç ve engin merhamet sahibidir. Semud kavmi de peygamberleri yalancılıkla suçladı. Kardeşleri Salih onlara şöyle demişti. Allah'a karşı gelmekten sakınmaz mısınız? Bakınız, ben size gönderilmiş güvenilir bir elçiyim. Artık Allah'a karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin. Bunun için sizden bir karşılık beklemiyorum. Benim ecrimi vermek yalnız alemlerin Rabbine aittir. Siz burada bahçelerin, pınarların içinde, ekinlerin, meyveleri uç vermiş hurma ağaçlarının arasında güven içinde bırakılacağınızı ve dağlardan ustaca evler oyup yapmaya devam edebileceğinizi mi sanıyorsunuz? Artık Allah'tan korkun ve bana itaat edin. Yeryüzünde düzeni bozan ama düzeltmeye yanaşmayan aşırıların istediklerini yapmayın. Dediler ki, kuşkusuz sen kendisine büyü yapılmış birisin. Sen de yalnızca bizim gibi bir insansın. Eğer doğru sözlüysen, hadi bir mucize getir. Salih, işte mucize bu dişi devedir. Onun bir su içme hakkı vardır. Belli bir günün içme hakkı da sizindir. Sakın ona bir kötülük yapmayın, yoksa büyük bir günün azabı yakanıza yapışır dedi. Buna rağmen onlar deveyi kestiler ama yaptıklarına pişman oldular. Çünkü onları azap yakaladı. Doğrusu bunda büyük bir ders vardır ama çokları iman etmezler. Şüphesiz Rabbin, işte o mutlak güç ve engin merhamet sahibidir. Lut kavmi de peygamberleri yalancılıkla suçladı. Kardeşleri Lut onlara şöyle demişti. Allah'a karşı gelmekten sakınmaz mısınız? Bilin ki ben size gönderilmiş güvenilir bir elçiyim. Artık Allah'a karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin. Bunun için sizden karşılık beklemiyorum. Benim ecrimi vermek yalnız alemlerin Rabbine aittir. Rabbinizin sizler için yarattığı eşlerinizi bırakıp da insanlar arasından erkeklerle mi beraber oluyorsunuz? Doğrusu siz haddini aşan bir kavimsiniz. Ey Lut, dediler, bu tutumundan vazgeçmezsen iyi bil ki sen de kovulacaksın. Lut, doğrusu ben bu yaptığınızdan dolayı sizden nefret ediyorum, dedi. Rabbim, beni ve ailemi bunların yapmakta olduklarının vebalinden kurtar diye dua etti. Bunun üzerine geride kalanlar arasındaki yaşlı kadın müstesna, onu ve bütün ailesini kurtardık. Sonra diğerlerini helak ettik. Üzerlerine de görülmemiş bir yağmur yağdırdık. Sonunda önceden uyarılmış olanların yağmuru korkunç oldu. Elbet bunda büyük bir ibret vardır. Fakat çokları iman etmezler. Şüphesiz Rabbin, işte o mutlak güç ve engin merhamet sahibidir. Eyke halkı da peygamberleri yalancılıkla suçladı. Şuayb onlara şöyle demişti. Allah'a karşı gelmekten sakınmaz mısınız? Bakınız, ben size gönderilmiş güvenilir bir elçiyim. Artık Allah'a karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin. Bunun için sizden bir karşılık beklemiyorum. Benim ecrimi vermek yalnız alemlerin Rabbine aittir. Ölçüyü tam tutun, eksik verenlerden olmayın, doğru teraziyle tartın. İnsanların hakkı olan şeyleri kısmayın, bozgunculuk yaparak yeryüzünde karışıklık çıkarmayın. Sizi ve önceki nesilleri yaratana saygılı olun. Şöyle cevap verdiler, sen gerçekten büyü yapılmış birisin. Sen de sadece bizim gibi bir beşersin. Biz senin kuşkusuz yalancılardan biri olduğuna inanıyoruz. Eğer doğru sözlüysen, hadi üstümüze gökten azap yağdır. Şuayb, yaptıklarınızı en iyi bilen Rabbimdir, dedi. Onu yalancılıkla suçladılar. Derken gölge gününün azabı üzerlerine çöküverdi. O gerçekten büyük bir günün azabıydı. Doğrusu almak isteyenler için bunda büyük bir ders vardır. Ama çokları iman etmezler. Şüphesiz Rabbin, işte o mutlak güç ve engin merhamet sahibidir. Şüphesiz bu Kur'an, alemlerin Rabbi tarafından indirilmiştir.
onu senin kalbine uyarıcılardan olasın diye açık bir Arapçayla Ruhul Emin indirmiştir. O Kur'an şüphesiz öncekilerin kitaplarında da vardır. İsrailoğulları bilginlerinin bunu bilmesi onlar için bir delil değil midir? Kur'an'ı Arap olmayanlardan birine indirseydik de onu onlara okusaydı yine iman etmezlerdi. Onu, inkarı, günahkarların zihinlerine böyle soktuk. Onlar sonunda can yakıcı azabı görünceye kadar ona iman etmezler. O azap farkında olmadan kendilerine ansızın geliverir. Sonra bize yeni bir süre verilir mi acaba diyecekler. O halde şimdi gelsin diyerek azabımızın çabuklaşmasını mı istiyorlar? Ne dersin? Biz onları yıllarca nimetlerden faydalandırmışsak, sonra da kendilerine vaat edilen azap başlarına gelmişse, senelerce yararlandırıldıkları nimetler onlara ne fayda sağlamıştır? Kaldı ki biz öğüt vermek üzere uyarıcılar göndermeden hiçbir ülke halkını yok etmemişizdir. Biz zalim değiliz. Onu, ilahi öğüdü, şeytanlar indirmedi. Bu onların yapacağı iş değildir. Zaten buna güçleri de yetmez. Şüphesiz onlar vahyi işitmekten kesinlikle uzak tutulmuşlardır. O halde sakın Allah'la birlikte başka ilaha kulluk edip yalvarma. Sonra cezaya çarptırılanlardan olursun. Yakın akrabanı da uyar. Sana uyan müminlere kol kanat ger. Şayet sana karşı gelirlerse de ki, ben sizin yaptıklarınızdan kesinlikle uzağım. Sen o mutlak güçlü ve engin merhamet sahibi olan, huzurunda durduğun ve secde edenler içinde, halden hale girdiğin zaman seni gören Allah'a güvenip dayan, her şeyi işiten bilen O'dur. Şeytanların kime ineceğini size haber vereyim mi? Onlar günaha, iftiraya düşkün olan herkese inerler. Onlara kötülüğü telkin ederler. Bunlar şeytanlara kulak verirler. Çoğu da yalancıdır. Şairlere gelince onlara da yoldan sapanlar uyar. Onların her vadide şaşkın şaşkın dolaştıklarını ve gerçekte yapmadıkları şeyleri söylediklerini görmez misin? Ancak iman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlar, Allah'ı çokça ananlar ve haksızlığa uğratıldıktan sonra kendilerini savunanlar başkadır. Haksızlık edenler neye nasıl dönüşeceklerini, başlarına nelerin geleceğini yakında görecekler. Neml Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Tâsîn. Bunlar Kur'an'ın gerçekleri açıklayan kitabın ayetleridir. Namazı kılan, zekatı veren ve ahirete kesin bir şekilde iman eden müminler için bir hidayet rehberi ve bir müjdedir. Ahirete inanmayanların yapıp ettiklerini şüphesiz kendilerine güzel göstermiş olduk. Bu yüzden şuursuzca eğlenip dururlar. İşte en ağır cezayı hak edenler bunlardır. Ahirette en çok ziyana uğrayacak olanlar da yine bunlardır. Şüphesiz ki bu Kur'an sana ilim ve hikmet sahibi Allah tarafından verilmektedir. Bir zamanlar Musa ailesine şu uzakta bir ateş bulunduğunu fark ettim. Size oradan bir haber ya da ısınmanız için ondan bir parça kor getireceğim demişti. Oraya geldiğinde ona şöyle seslenildi. Ateşin yanındaki ve çevresindekiler mübarek kılınmıştır. Alemlerin Rabbi olan Allah her türlü noksanlıktan uzaktır. Ey Musa! Şüphesiz ben mutlak galip ve hikmet sahibi olan Allah'ım. Asanı yere at. Musa atıp da onu yılan gibi kımıldanır görünce arkasına bakmadan dönüp kaçtı. Allah buyurdu ki, ey Musa korkma. Benim huzurumda peygamberler korkmaz. Ancak haksızlığa sapan korkar. O da işlediği bir kötülük yerine bir iyilik ederse bilsin ki ben çok bağışlayıcıyım, çok merhametliyim. Şimdi elini koynuna sok da kusursuz bembeyaz olarak çıksın. 9 mucizeyle Firavun ve kavmine git.
Çünkü onlar yoldan çıkmış bir kavim oldular. Mucizelerimiz onların gözleri önüne serilince, bu düpedüz bir sihirdir dediler. Mucizeleri açık ve kesin olarak görüp idrak ettikleri halde, zulüm ve kibirlerinden ötürü onları inkar ettiler. Bozguncuların sonunun nice olduğuna bir bak. Şüphesiz biz Davud'a ve Süleyman'a da bir ilim verdik. Bizi mümin kullarının birçoğundan üstün kılan Allah'a hamdolsun dediler. Süleyman Davud'un yerine geçti. Dedi ki, ey insanlar, bize kuş dili öğretildi ve bize her şeyden gerektiği kadar verildi. Doğrusu bu apaçık bir lütuftur. Bir zaman cinlerden, insanlardan ve kuşlardan oluşan orduları Süleyman'ın emrinde toplanmış, birlikte sevk ve idare ediliyordu. Nihayet Karınca Vadisi'ne geldiklerinde bir karınca şöyle dedi. Ey karıncalar, yuvalarınıza girin, aman Süleyman ve ordusu farkına varmadan sizi ezmesin. Onun bu sözünden dolayı Süleyman neşeyle gülümsedi ve ey Rabbim dedi. Gerek bana gerekse anne babama verdiğin nimete şükretmeye ve hoşnut olacağın iyi işler yapmaya beni muvaffak kıl. Rahmetinle beni iyi kullarının arasına kat. Süleyman kuşları gözden geçirdi ve hüdhüdün için göremiyorum, yoksa kayıplara mı karıştı diye sordu. Ya bana açık bir gerekçe getirir veya onu şiddetle cezalandırırım ya da onu boğazlarım. Çok geçmeden hüdhüd gelip dedi ki, ben senin bilmediğin bir şeyi öğrendim. Sebe halkından sana kesin bir bilgi getirdim. Onları bir kadın hükümdarın yönettiğini gördüm. Kendisine her imkan verilmiş, bir de muhteşem tahtı var. Ancak onun ve halkının Allah'ı bırakıp güneşe taptıklarını da gördüm. Şeytan onlara yaptıklarını güzel göstermiş. Böylece onları yoldan alıkoymuş. Bu yüzden doğru yolu bulamıyorlar. Şeytan bunu göklerde ve yerde gizli olanı açığa çıkaran, gizlediğinizi ve açıkladığınızı bilen Allah'a secde etmesinler diye yapmış. Oysa büyük arşın sahibi olan Allah'tan başka ilah yoktur. Süleyman da, doğru mu söylüyorsun yoksa yalancılardan biri misin göreceğiz. Şu mektubumu götür, önlerine bırak. Sonra onların yanından çekil de ne sonuca varacaklarına bak. Sebe melikesi adamlarına şöyle dedi. Beyler, bana çok önemli bir mektup gönderilmiş. Mektup Süleyman'dan gelmekte. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla başlamaktadır. Bana üstünlük taslamayın, gelip bana teslim olun denilmektedir. Kraliçe şöyle dedi. Efendiler, içinde bulunduğum durum hakkında bana görüşünüzü açıklayın. Sizin görüşünüzü almadan asla bir işe kesin karar vermem. Şu cevabı verdiler. Biz güçlüyüz, zorlu savaşçılarız. Yine de yetki senindir. Artık ne buyuracağını sen düşün. Kraliçe şöyle dedi. Krallar bir ülkeye girdiler mi, oranın altını üstüne getirirler ve halkının ulularını aşağılanmış duruma düşürürler. Bunlar da öyle yapacaklardır. Ben bunlara bir hediye göndereceğim. Sonra bakacağım elçiler ne ile dönecekler. Elçiler Süleyman'a geldiğinde o şöyle dedi. Siz bana mal yardımımı yapıyorsunuz. Allah'ın bana verdiği size verdiğinden daha değerlidir. Hayır hayır, bu hediyelerinizde ancak sizin gibiler sevinir. Ey elçi, onlara dön, iyi bilsinler ki asla karşı koyamayacakları ordularla üzerlerine gelir, muhakkak surette onları yenilmiş ve küçük düşürülmüş olarak oradan çıkarırız. Danışmanlarına dönerek, beyler, onlar boyun eğerek bana gelmeden önce hanginiz o kraliçenin tahtını bana getirebilirsiniz diye sordu. Cinlerden bir ifrit, sen makamından kalkmadan önce ben onu sana getiririm. Gerçekten bu işe gücüm yeter. Ben güvenilir biriyim dedi. Bu konuya dair kitaptan bir bilgisi olansa, ben onu sen göz açıp kapayıncaya kadar getiririm diye cevap verdi. Süleyman tahtı yanı başına yerleşmiş olarak görünce şöyle dedi. Bu şükür mü yoksa nankörlük mü edeceğim diye beni sınayan Rabbimin bir lütfudur. Şükreden ancak kendisi için şükretmiş olur. Nankörlük edene gelince o bilsin ki
Rabbimin hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. Kerem sahibidir.

Onun tahtını tanıyamayacağı bir hale getirin. Bakalım gerçeği anlayacak mı, yoksa anlamayanlardan mı olacak, dedi. Kraliçe geldiğinde, senin tahtın da böyle mi, diye soruldu. Tıpkı o, dedi ve ekledi. Biz bundan önce hakkınızda bilgi sahibi olmuş ve çağrınıza boyun eğmiştik. Onu daha önce Allah'tan başka taptığı şeyler saptırmıştı. Çünkü o inkârcı bir kavimdendi. Ona köşke gir denildi. Kraliçe salonu görünce onu oraya toplanmış su sandı ve eteğini topladı. Süleyman, bu billurdan yapılmış bir köşkün şeffaf zeminidir, diye uyardı. Kraliçe, Rabbim, ben gerçekten kendime zulmetmişim. Artık Süleyman'la beraber alemlerin Rabbi olan Allah'a teslim oldum, dedi. Semud kavmine Allah'a kulluk edin demesi için kardeşleri Salih'i gönderdik. Ama hemen birbiriyle çekişen iki grup oluverdiler. Salih, ey kavmim, dedi. İyilik dururken niçin kötülüğe koşuyorsunuz? Size merhamet edilmesi için Allah'tan bağışlanmayı dileseniz olmaz mı? Şöyle cevap verdiler. Sen ve beraberindekiler bize uğursuz geldiniz. Salih, başınıza gelenler Allah katındandır. Doğrusu siz imtihana çekilen bir topluluksunuz, dedi. O şehirde 9 elebaşı vardı. Bunlar yeryüzünde bozgunculuk yapıyor, iyileştirme ve düzeltme cihetine gitmiyorlardı. Allah'a and içerek aralarında şöyle konuştular. Gece baskınıyla onu ve ailesini öldürelim, sonra velisine, biz Salih ailesinin öldürülmesi sırasında orada değildik, gerçekten doğru söylüyoruz, diyelim. Onlar böyle bir tuzak kurdular. Biz de kendileri farkında olmadan bir plan kurduk. Bak işte tuzaklarının sonu ne oldu. Onları da kavimlerini de nasıl toptan helak ettik. İşte haksızlıkları yüzünden çökmüş evleri. Anlayan bir kavim için elbette bunda ibret vardır. İman edip Allah'a karşı gelmekten sakınanları ise o felaketten kurtardık. Lut'u da hatırla. O kavmine, göz göre göre hala o hayasızlığı yapacak mısınız? Gerçekten siz kadınları bırakıp da şehvetle erkeklere mi yöneliyorsunuz? Doğrusu siz değerleri bilmeyen bir topluluksunuz, demişti. Azim olan Allah doğru söyledi.

Kur'an-ı Kerim ve Meali. Tilavet Salih Akyüz. Meali seslendiren Nisan Kumru.

Taştın yine deli gönül, sular gibi çallar mısın? Aktın yine kanlı yaşım, yollarımı bağlar mısın? Neden elim vermez yâre, bulunmaz derdime çare? Oldum ilimden avare, beni bunlar eyler misin? Yavı kıldım ben yoldaş, konulmaz bağrımın başı. Gözlerimin kanlı yaşı, ırmağ olup çağlar mısın? Ben toprak oldum yoluna, sen aşırı gözetirsin. Şu karşıma göğüs geren taş bağırlı dağlar mısın? Karlı dağların başında salkım salkım olan bulut, saçın çözüp benim için yaşın yaşın ağlar mısın? Esrede Yunus'un canı, yoldayım illerim kanı. Yunus düşte gördü seni, sayrımsı.

Esma-i Hüsna. Yazan Hilal Altındiş. Seslendiren Emrullah Uzun. Eddar. Hikmetiyle elem ve zarar verici, sıkıntı ve zorluk veren şeyleri yaratan. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun sevgili dinleyicilerimiz. Varlığı hikmetiyle dengede tutan Rabbimizin mükemmelliğini anlatan muhteşem bir esmasıyla tanışacağız bugün. Rabbimiz muhabbetimizi artırsın, bizi sevdiklerinin arasına alsın. Zarar vermek anlamındaki dar kelimesinden türeyen dar esması, elem ve zarar verici şeyleri yaratan anlamına gelir. Kur'an-ı Kerim'de daha çok menfaat, hayır ve rahmet kavramlarıyla birlikte kullanılan dar kavramı, ayetlerin bir kısmında Allah'tan başka tapınılan bütün tanrıların herhangi bir fayda veya zararlarının dokunamayacağını anlatır. Bazı ayetlerde kimsenin Allah'a zarar veremeyeceği vurgulanır. Bazı ayetlerde de Allah'ın kuluna zarar murad etmesi veya zarar dokundurması şeklinde kullanılır. Dar esması genellikle kendisini bütünleyen nafi esmasıyla birlikte zikredilir. Zararın karşıtı olan hayır, rahmet ve menfaati içeren bu esma ile birlikte biz de aslında Rabbin zıtlıklarla kendini ifade ettiğini görebiliriz. Peki, alemde her şey bu kadar güzelken Rabbimizin zarar verici şeyleri yaratmasının hikmeti ne olabilir? Biz o zararların hep yanından, kenarından ve hatta bazen içinden geçiyorsak Rabbin dahli nedir burada? Gelin bunun üzerine biraz düşünelim.

Yeryüzünün yaratılışına baktığında, insanı en çok hayrete düşüren şey dengedir. Her şey bir denge ve uyum içinde mükemmel bir yaratılışla yaratılmıştır. Öyle ki biz bir benzerini yaratmak bir kenara, yaratılmışların hikmetini anlamakta güçlük çekeriz. Bütün bunları fark etmede güçlük çektiğimiz de bir gerçektir. İşte o zaman da Rabbin ayetleri çıkar önümüze. O, yedi göğü tabaka tabaka yaratandır. Rahman'ın yaratışında hiçbir uyumsuzluk göremezsin, buyurur Rabbimiz. Bir kere daha bak, hiçbir çatlak ve düzensizlik görüyor musun? Sonra tekrar tekrar bak. Bakışların aradığı çatlak ve düzensizliği bulamayıp aciz ve bitkin halde sana dönecektir. Kusursuzluk Allah'a mahsustur ve dilediği her şeyi kusursuz yaratmayı da ancak O başarabilir. Şimdi düşünelim, madem bu kadar kusursuz bir dünya, neden kötülük var? Zarar ve elem verici şeylerin varlığı bu kusursuzluğu bozmuyor mu? Nasıl dengenin bir parçası olabilir? İşte tam burada eskilerin bir sözü bize ışık tutsun. Halki şer, şer değildir. Kesbi şer, şerdir. Ne demektir bu? Şer de, hayır da yaratılmıştır. Şerrin yaratılmasında şer yoktur. Tercih edilmesi şerdir. Yani Allah yaratır, kulu serbest bırakır, kul hayır ve şer arasında bir tercih yapar. Ama bu tercihi de yine Allah'ın onu gördüğü, bildiği, serbest bıraktığı, izin verdiği alanda yapar. Çünkü Allah kulunun her yaptığında yanındadır. Yani oklar yine bize dönüyor sevgili dinleyicilerimiz. Olay yine bizde bitiyor. Rabbimiz bizi her daim hayrı tercih eden salih kullarından eylesin. İnsan varlığı zıddıyla bilir. Aydınlığı bilebilmesi için karanlığa ihtiyacı vardır. Temizliği fark edebilmesi için kire, iyiyi anlayabilmesi için kötüye. Her yerin aydınlık, her şeyin temiz, herkesin iyi olduğu bir dünyada hiçbir insan bunların nimet olduğunu fark edemez. Farkındalık için zıtlık gerekir ve her şeyi bir hikmete binaen yaratan Rabbimiz, şerri de tamamlayıcı olarak yaratmıştır. Yalnız hayırla işleyen bir dünya olsa kulun tercih hakkı da olmayacağından kulluk da anlamını yitirecekti elbet. Ama Rabbimiz bizi tercih yapan bir varlık olarak yarattı ve hayatımızın tamamı tercihlerimizden ibaret. Bu tercihleri yapabilmemiz için düzenlenmiş bir dünyanın içindeyiz şimdi ve her yaptığımız tercihte Rabbin bizi gözlediğini bilerek tercih yapmak kulluğumuzun değerini gösterecek. Allah yokmuş gibi yaşamayı şu halde kendimize yakıştırabilir miyiz? Yeniden dirildiğimiz gün, eyvahlar olsun, Allah varmış mı diyeceğiz? Hangi pişmanlık geri döndürür bizi? Hangi vicdan azabı temizler görmezden gelerek yaşadıklarımızı? Rabbimiz bizi kendisinin farkında olarak yaşayan kullarından eylesin. O halde bize düşen nedir bu esmadan? Bu ismin bendeki tecellisi ne olmalı? Beni Rabbimin katında kıymetli kılan takvamdır. Rabbime karşı sorumluluk bilincim benim başlangıç noktam. Ne kadar sorumlu hissediyorum kendimi Rabbime karşı? Benim bunu düşünmem gerek. Ne kadar geliyor aklıma Rabbim yaşarken? Ne kadar tutuyorum aklımda? Yoksa eziyet gibi mi geliyor Rabbimi düşünmek? Bir işle uğraşırken, insanlarla ilişki kurarken, hayatımı düzenlerken Allah'ın aklıma gelmesi beni rahatsız ediyor mu? Gittiğim her yere benimle birlikte Rabbimin geliyor olması huzursuzluğumu artırıyor mu? Düşünmemeyi mi tercih ediyorum? Konuştuklarımı Rabbimin duymasını istemez miyim mesela? Kalbimden geçenler veya Rabbim bilse ne hissederim? Ki O hepsini görendir, bilendir. Ben bunu düşünmek istemiyorsam bende bir uyumsuzluk var demektir. Ben kendimi gözlemeliyim. Rabbimin beni gözlediğini içime sindirmem için önce kendimi gözlemem gerek. Benim en büyük nimetim huzur. İç huzuru olan bir insandan daha zengin hiç kimse yoktur biliyorum ve ben de huzurla yaşamak istiyorum. İşte şimdi tam da bunun için bir adım atmalıyım. Beni huzursuz eden ne tercihim varsa tek tek

huzura vardığım gün anım ak olsun. Şu alemi dengede tutan, yarar ve zarar verici ne varsa hepsini hikmetle yaratan ya dar. Biliriz ki sen bir kuluna bir zarar verecek olsan onu senden başka kimse bertaraf edemez. Ve yine biliriz ki merhamet ve rahmetin her şeyin üzerindedir ve sen kullarına zulmetmezsin. Sen bizi kendi nefislerimize zulmetmekten koru. Şerri tercih edip yoldan sapmaktan, kendimize eza edip zarar vermekten sana sığınırız. Sen bizi takva ehli kullarından eyle Rabbimiz. Amin.

Rahman ve Rahim olan, rahmeti her şeyi kuşatan Allah'ım. Göklerin, yerin ve bu ikisi arasındaki her şeyin sahibi olan Rabbim, sana sonsuz hamdü senalar olsun. Allah'ım, bizleri sen var ettin, varlığından haberdar ettin. Sevgini gönlümüze sen nakşettin. Sana sonsuz şükürler olsun Allah'ım. Allah'ım, bizleri İslam'ın ve Kur'an'ın yolundan ayırma. Gönlümüzü Kur'an'ın nuru ile tenvir eyle. Kur'an'ı kalplerimizin gıdası, ruhlarımızın şifası, kabirlerimizin ziyası, maddi ve manevi dertlerimizin devası eyle. Rabbimiz, bizleri Efendimiz'e layık ümmet eyle. Onun yolunda ve sünnetinde daim eyle. Onun ahlakıyla ahlakımızı tezyin eyle. Bizleri sevgisine layık ve şefaatine mazhar eyle. Ey kimsesizlerin kimsesi, gariplerin sığınağı olan Allah'ım, yetimleri, öksüzleri, garipleri, kimsesizleri mahzun ve boynu bükük bırakma. Bizleri acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, hayatın ve ölümün fitnesinden koru. Bizleri ağır borç yükünden, taşıyamayacağımız kederden, tahammül edemeyeceğimiz acıdan muhafaza eyle. Allah'ım, ürpermeyen kalpten, yaşarmayan gözden, doymayan nefisten ve kabul olunmayan duadan sana sığınıyoruz. Nefislerimizin kötü isteklerinden, heveslerimizin peşinde koşmaktan, şeytanın vesvese ve şerrinden sana sığınıyoruz. Bizleri himaye et ve sevdiğin kullar zümresine dahil eyle. Kalbimizi nifaktan, amelimizi riyadan, dilimizi yalandan ve kazancımızı haramdan muhafaza eyle. Allah'ım, bizlere faydalı ilim, helal ve bereketli rızık, hayırlı ve sağlıklı ömürler ihsan eyle. Milletimizi ve bütün insanlığı her türlü felaket ve tehlikelerden muhafaza eyle. Ülkemizi ve İslam beldelerini rahmet, bereket ve inayetinle mamur eyle. Rabbimiz, nazargahın olan kalplerimizin kendi yaktığı ateşlerde kararmış birer taş parçası haline gelmesine izin verme. Bizleri ayrılıklardan, fitne ve fesattan uzaklaştır. Maddi ve manevi güçlerimizi birleştir. Aramızdaki dayanışmayı güçlendir. Ahirette de cennet ve cemalinle buluştur Allah'ım. Ey merhametlilerin en merhametlisi olan Allah'ım. Dünyanın neresinde olursa olsun, ezilen,

açlık, kıtlık ve sefalet çeken mazlumlara ve biçarelere imdad eyle. Himmetini, yardımını esirgeme üzerlerinden. Akıbetimizi hayır eyle, dünya ve ahiretimizi mamur eyle. Bizleri sağlık ve afiyette daim eyle. Şu an dünyanın herhangi bir yerinde zulme uğrayan Müslüman kardeşlerimizden yardımını esirgeme. Müslüman coğrafyalarında kanlı postallarıyla gezen kafirlerden sen bizleri muhafaza eyle. Daha küçücük yaşında savaşın korkusunu yürekten yaşayan Müslüman çocuklarımızı sen huzura eriştir ya Rab. Dert verip derman aratma. Dayanılmaz acılar yaşatma. Bizleri darda ve zorda bırakma. Senden başkasına bizleri muhtaç eyleme Allah'ım. Ey dualara icabet edip kabul buyuran Rabbimiz. Dua ve niyazlarımızı kabul eyle. Günahlarımızı affeyle. Hatalarımızı, kusurlarımızı setreyle. Bizi sana ve sevgine layık eyle. Bizleri affolunanlar zümresine ilhak eyle. Sana açılan ellerimizi, sevginle dolan gönüllerimizi, rahmet ve inayetini gözleyen yüreklerimizi boş çevirme Allah'ım. Rabbimiz, bize dünyada ve ahirette iyilik ve güzellik ihsan eyle. Bizleri iyilerle ve iyilerden eyle. Senin her şeye gücün.

Akvimi. Diyanet takviminden merhaba. Bugün 6 Haziran 2026 Cumartesi. Hicri takvime göre 20 Zilhicce 1447. Rumi takvime göre 24 Mayıs 1442. Arka sayfa. Günün konusu. Milli değerlerimize sahip çıkalım. Bir milleti millet yapan temel değerlerin başında vatan, bayrak, kültür, dil, marş gibi unsurlar gelmektedir. Toplumları ayakta tutan ve geçmişten geleceğe taşıyan ana unsurlardan biri milli değerlerimizdir. Birlik ve beraberliği güçlendiren din, aile, dil, ahlak, gelenek ve görenekler her toplum için kendine özgü özelliğe sahiptir. Değerlerine sahip çıkmayan ve diğer kültürleri taklit eden toplumlar yozlaşmaya mahkumdur. Yüzyıllardır boyunduruk altına girmeden varlığını sürdüren milletimizin ayakta kalması, adaletle hükmetmesi, insanımızın milli birlik konusundaki duyarlılığının ve titizliğinin bir sonucudur. Sevgi, saygı ve fedakarlık

bağların geliştirilmesinde, toplum hayatımızın ahenkli ve sağlam bir şekilde devam ettirilmesinde, gençlerimizin ve çocuklarımızın yetiştirilmesinde değerlerimizin katkısı büyüktür. Ahlakına, dinine, milliyetine ve bağımsızlığına düşkün Müslüman gençlerimizi milli, manevi ve kültürel değerlere uygun yetiştirmek hepimizin görevidir.

0: Bir ayet. Ey insanlar! Şüphe yok ki biz sizi bir erkek ve bir dişiden yarattık ve birbirinizi tanımanız için sizi boylara ve kabilelere ayırdık. Hucurat Suresi 13. Ayet. Hayırlı günler.
1: Diyanet Takvimi.

din görevlisiyle 365 gün az sonra. Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.

Yönetici olacak kişi cesur, kahraman ve atılgan olmalıdır. Cesur olursa düşmana karşı koyabilir. Askerin cesaret alması için kumandanın kahraman ve cesur olması gerekir. Korkakların başına cesur bir adam geçince hepsi ondan cesaret alarak hareket eder. Aslan köpeklere baş olursa köpekler aslan kesilir. Köpek aslanlara baş olursa aslanlar köpek gibi yaltak olur.

0: de sizi dinliyoruz.
1: Sesli Kitap. Din görevlisiyle 365 gün. Eser Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları. Seslendiren Nisan Kumru.

114. gün. Özel hayata müdahale. Ayet-i Kerime Meali. Ey iman edenler! Zannın çoğundan sakının, çünkü bazı zanlar günahtır. Gizli yönlerinizi araştırmayın, birbirinizin gıybetini yapmayın. Herhangi biriniz ölmüş kardeşinin etini yemekten hoşlanır mı? Tabii ki bundan tiksindiniz. Allah'a itaatsizlikten de sakının. Allah tövbeleri çokça kabul etmektedir. Rahmeti sonsuzdur. Hucurat Suresi 12. Ayet. Hadis-i Şerif. Sevban'dan nakledildiğine göre Hazreti Peygamber şöyle buyurmuştur. Hiç kimsenin izinsiz olarak bir başkasının evinin içine bakması helal değildir. Eğer bakarsa eve girmiş demektir. Fetva. Müşterinin görmeden satın aldığı bir malı daha sonra gördüğünde alışveriş akdini feshetme hakkı var mıdır? Müşterinin görmeden satın aldığı bir malı, daha sonra gördüğünde alışveriş akdini feshetme hakkı vardır. Bu hakka görme muhayyerliği denilir. Peygamberimiz, görmediği bir şeyi satın alan kimse, onu gördüğü zaman muhayyerdir buyurmuştur. Ancak görme muhayyerliğinin sabit olması için, akde konu olan malın fesih işlemine elverişli durumda olması gerekir. Malın buğday, arpa gibi tahıl ürünleri ve hiç kullanılmamış otomobilde olduğu gibi misli, standart, sabit nitelikte olması durumunda tek bir örneğinin görülmesi yeterlidir. Hayvan veya ikinci el otomobillerde olduğu gibi kıyemi, yani standart olmayan, değişken mallarda ise her bir mal ya da ürün için ayrı ayrı görme muhayyerliği vardır. Görme muhayyerliği sadece alıcı için söz konusudur. Satıcı görmediği bir malını satarsa onun için görme muhayyerliği olmaz. Çünkü malını satmadan önce onu görebilirdi. Dolayısıyla bu hakkını kaybetmiş sayılır. Hikmetli Söz. Konuşma, insanın iç dünyasında emanet tutulanları anlatan, bir kere ağızdan çıktıktan sonra geri döndürülmesi mümkün olmayan, ortalığa yayıldıktan sonra geri toplanması elde olmayan saklı sırları haber veren bir tercümandır. Şu halde akıllı insanın dilini tutarak ya da az konuşarak hatalı konuşmaktan sakınması görevidir. Elmaverdi.

Olur insanda zeban bir iki kuş, sen dahi söyle bir ol iki hamuş. Gerçi pür güluk eden hıffet eder, lik hamuşi dahi sıklet eder. İnsanda bir dil iki kulak vardır. Öyleyse sen de söylerken bir, susarken iki ol. Gerçi çok konuşan hafiflik eder. Buna karşılık dinlemeyi tercih eden ağırbaşlılık eder.

0: Her hadis bir hikaye taşır. Sen ne kadarını biliyorsun? Hadislerle İslam'ın engin hazinesinden derlenerek hazırlanan hadislerin hikayeleri, hadislerin ortaya çıktığı bağlamı ve hikmetini radyo tiyatrosu şeklinde sizlerle buluşturuyor. Dinleyin, hissedin, hikayelerin perde arkasına yolculuk edin. Ergül Kayacık'ın hazırladığı hadislerin hikayeleri hafta içi her gün saat 10.30'da Diyanet Radyo'da.
1: Kamu spotu.
2: Bazen kendinizi çaresiz hisseder, saklanmaktan başka çare göremezsiniz. Alo 183. Aile, kadın, çocuk, yaşlı ve engelli sosyal destek hattı. Çözümü yalnız aramayın. 183'ü arayın.
1: Kamu spotu.
3: Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.

amellerin ruhu, ihlas ve samimiyet. Profesör Doktor Mahmut Esat Erkaya, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi İlahiyat Fakültesi. İhlas, amellerin her türlü riya ve menfaatten tasfiye edilerek kalbin yalnızca Allah'ın rızasına bağlanmasıdır. Niyetin saflığını düşünceden eyleme dek korumak, amellere dünyevi ya da uhrevi hiçbir hesabı karıştırmamaktır. İhlasın özünde, kulun yaptığı her işin tek şahidi ve mükafatlandırıcısı olarak Allah'ı görmesi ve kalbini masivadan arındırması yatar. Sözlükte saflık ve duruluk anlamına gelen ihlas, aslında kulluğun bütününü kuşatan bir samimiyet iklimini ifade eder. İyi bilin ki, halis din yalnız Allah'ındır. Ayeti de, ibadet ve itaatin ancak ona has kılınmasıyla gerçek değerini bulacağına işaret eder. İbadetlerde Allah'tan başkasının rızasını aramak, amelin özüne gizli bir şirk bulaştırmaktır. Şirk kavramı sadece somut bir puta tapmak değil, kalbin niyetine yabancı unsurları dahil etmektir. Peygamber Efendimiz bu hassas noktaya dikkat çekerek, ümmetim hakkında en çok korktuğum şey Allah'a ortak koşmalarıdır. Bilmiş olunuz ki onlar güneşe, aya veya puta tapacaklar diyecek değilim. Fakat onlar bir takım ibadetleri Allah'tan başkası için işleyecekler buyurmuştur. O ümmetinin açık bir putperestliğe değil, başkası için ibadet etme tehlikesine düşmesinden endişe ettiğini belirtmiştir. Bu durum, niyetin dünyevi her türlü menfaatten temizlenmesi zorunluluğunu ortaya koyar. Söz gelimi, bir ibadeti insanlar gördüğünde daha titizlikle ifa etmek, Allah'ın rızasına kulun beğenisine ortak koşmaktır. Allah'ın birliğini ve yüceliğini merkeze almayan bu tür davranışlar, dini literatürde gizli şirk olarak adlandırılan büyük bir sapmanın kapısını aralar. İbadetlerdeki bu hassas denge, özellikle namaz gibi temel rükünlerde belirginleşir. Bir kimsenin namazını başkalarının takdirini kazanmak amacıyla özenle kılması riyadır.

mutasavvıflardan Süfyan Es-Sevri, rüyaya düşme endişesiyle mescitte namaz kılarken insanların kendisini izlediğini fark ettiğinde namazı hemen bitirip oradan uzaklaşmıştır. Nedenini soranlara ise namazda kalbime insanların ne güzel namaz kıldığımı gördüğü düşüncesi geldi. O an namazım Allah için olmaktan çıkıp halk için olmaya döndü. Ben de amelimdeki ihlasımı korumak için orayı terk ettim cevabını vermiştir. Ne var ki şeytanın sinsi yönlendirmeleri çoğu zaman fark edilemez. Bu durumsa ibadetlerin ihlastan yoksun bir şekilde eda edilmesine yol açar. Kişi söz konusu tuzağı fark edip gösterişten kaçınmayı başarsa bile şeytan yine boş durmayarak yapılan amelin kusursuzluğuna dair telkinlerde bulunur. Böylece kulun kendi başarısına odaklanmasını sağlayarak onu kendini beğenme tehlikesine sürükler. İnsanın kendi ibadetine hayranlık duyması ihlasın özünü zedeleyen gizli bir engeldir. Nitekim mutasavvıflar, ihlas yaptığın işi kendi amelin olarak görmemendir diyerek başarının asıl sahibini unutma riskine karşı önemli bir uyarıda bulunmuşlardır. İhlası korumak bazen hayırlı bir işi yapmaktan daha meşakkatlidir. Çünkü ameller Allah rızasına sinsice karışan dünyevi emellerle saflığını yitirebilir. Orucun zayıflama, haccın turistik gezi, vaazın şöhret ya da itikafın barınma gibi tali amaçlara alet edilmesi niyetin özündeki samimiyeti zedeler. Hatta bir yakını, ileride o da beni ziyaret etsin beklentisiyle ziyaret etmek bile halis niyeti sıradan bir menfaat ilişkisine dönüştürebilir. Bu hassas denge nedeniyle Cüneyd-i Bağdadi, ihlası hangi iş olursa olsun yalnızca Allah'ın rızasının gözetilmesidir şeklinde tanımlayarak, kişisel menfaatlerle gölgelenmiş amellerin ihlastan yoksun kalacağını vurgulamıştır. Nitekim Peygamber Efendimiz de bu gerçeği şöyle beyan buyurur. Allah ancak samimiyetle sadece kendisi için ve rızası gözetilerek yapılan ameli kabul eder. Kişinin yaptığı hayırlarla anılmayı arzulamayıp karşılığını yalnızca Rabbinden beklemesi ihlasın en somut tezahürüdür. Takdir toplamak amacıyla sergilenen yapmacık tavırlar veya dünyevi bir makam elde etmek düşüncesiyle bürünülen dindarlık maskesi samimiyetin yokluğunu gösterir. Bu bağlamda Kuşeyri de ihlas amelleri halkın beğenisinden arındırmaktır vurgusunu yapar. İhlas kulun Rabbi ile olan mahremiyetine başka bir varlığı karıştırmaması ve yalnızca Allah'ın takdirine sunulması gereken kulluğunu başkalarına ifşa etmemesidir. Amellerin sağ elin verdiğini sol elin görmeyeceği bir gizlilikle, insanların nazarlarından uzak yerine getirilmesi, yapılan iyiliğin manevi değerini korumak adına hayati önem taşır. Bazı mutasavvıflar bu çizgiyi daha da ileri taşıyarak ihlası, amelde dünyevi veya uhrevi hiçbir karşılık beklememek olarak tanımlamışlardır. Onlara göre gerçek kulluk sadece dünya nimetleri için değil, ahirette de elde edilecek menfaatlerin dahi ötesinde yalnızca Allah rızası uğruna ifa edilmelidir. Bu şuurun kalbe yerleşmesi için mutasavvıflar, Allah'ım maksadım sensin ve arzum senin rızandır düsturunu benimsemişlerdir. Özellikle zikirlerde bu cümlenin belirli aralıklarla tekrarlanması, her türlü eylemin yalnızca Allah için yapıldığı bilincini diri tutmaktadır. Peygamber Efendimiz de namazlarından sonra şu duayı ederek teslimiyetini dile getirmiştir. Allah'ım, ey Rabbimiz ve her şeyin Rabbi, beni ve ailemi dünya ve ahirette her an sana ihlasla bağlı kıl. Ey yücelik ve ikram sahibi,

sana hisli yürek lazımsa oku onu yazdım iki söz yazdım.

sana hisli yürek lazımsa oku onu yazdım iki sen.

0: Kalemden Kelama devam ediyor.
1: Öz şefkat mi, el alkışı mı? Doktor Murat Çinici. Selam, genç arkadaşım. Bugün seninle içimizi kemiren o sinsi yanılgıyı konuşalım. Sosyal medyada bir fotoğraf paylaştığında içini saran o tuhaf beklentiyi düşün. Gözler üzerinde olsun istersin, onaylanmak istersin. İnsanlar seni sevsin diye şekilden şekle girersin. Çünkü içten içe ne kadar seviliyorsam o kadar değerliyim diye düşünürsün. Bu hissi tanıyorsun değil mi? Emin ol, bunu sadece sen yaşamıyorsun. Çoğumuz bu görünmez terazinin kefesinde çırpınıp duruyoruz. Değerimizi başkalarının gözündeki yansımamızla ölçmek modern çağın en büyük tuzağıdır. Telefon ekranına düşen her bildirim kalbimizde küçük bir zafer hissi yaratıyor. Beğeniler arttıkça kendimizi göklere çıkarıyoruz. Kimse bizi fark etmediğinde ise koca bir hiçliğe yuvarlanıyoruz. Modern insan kendini pazarda satılacak bir mal gibi görüyor. Etiketimizi başkalarının talepleri belirliyor. Oysa bizim fıtratımız bu kadar ucuz bir pazarlığa uygun yaratılmamıştır. İnsan sadece var olduğu için kıymetlidir. Eskiler ağaca dayanma kurur,

insana dayanma ölür diyerek çok büyük bir hakikati dile getirmişler. Kendi değerimizi başkalarının onayına dayandırmak çürük bir ağaca yaslanmak gibidir. O insanlar gidince veya alkışlar susunca sertçe yere çakılırız. Kendi içimizdeki o zengin merhamete tutunmalıyız. Öz şefkat kurumayan ve bizi ayakta tutan yegane dayanağımızdır. Bizi bu tuzağa çeken şey aslında o ilkel hayatta kalma güdüsüdür. Geçmişte sürüden dışlanan insan hayatta kalamazdı. Bugün de bilinçaltımız bize sürekli sürüye uy ve onay al diyor. Ama biz vahşi doğada değiliz. Modern dünyanın dijital ormanlarındayız. Herkesin alkışını beklemek ruhumuzu tüketir. Kendimize karşı çok acımasızız. Başkalarına gösterdiğimiz o zengin şefkati kendimizden esirgiyoruz. Hata yaptığımızda kendimizi cezalandırıyoruz. Oysa insanın en büyük dayanağı kendi içindeki o bitmez tükenmez öz şefkat kaynağıdır. Kendi içimizde kurduğumuz o acımasız mahkemeyi düşün. En ufak bir hatada bile kendimize kestiğimiz cezalar o kadar ağır ki sürekli yeterince iyi değilim veya yine beceremedim diyerek ruhumuzu dövüyoruz. Oysa insan en çok düştüğü anlarda kendi elinden tutmaya ihtiyaç duyar. Günlük hayatın o telaşlı akışı içinde bu gerçeği nasıl gözden kaçırdığımıza bir bakalım. Sabah uyanır uyanmaz aynada kendine gülümsemek yerine insanların ne paylaştığını görmek için telefona sarıldığın o ilk anı düşün. Bir tanıdığın senden yardım istediğinde kendi planlarını hiçe sayıp onun imdadına koştuğunu hatırla. Belki sırf birileri kırılmasın diye yorgun argın o kalabalık ortamlara giriyorsun. Başkalarının derdini dinlerken onlara zengin bir şefkat sunuyorsun. Eve döndüğünde ise ertelediğin kendi işlerin yüzünden aynadaki o yorgun yüze bakıp acımasızca kendini yargılıyorsun. Halk arasında mum dibine ışık vermez diye çok manidar bir söz vardır. Başkalarının derdini dinlerken onlara sürekli ışık saçıyoruz. Onların karanlığını aydınlatmak için çırpınıp duruyoruz. Ama günün sonunda kendi içimize dönüp baktığımızda zifiri bir karanlıkta kalıyoruz. Kendimize zengin bir şefkat sunmayı unutuyoruz. Başkalarını aydınlatırken kendi ruhumuzu o karanlıkta yapayalnız bırakmamalıyız. Sırf onaylanmak uğruna başkalarının çizdiği sınırlarda yaşamaya başlıyoruz. İnsanların beklentilerini karşılamak için çırpınırken kendi rotamızı kaybediyoruz. Kendi hayallerimizi ve yapmamız gereken işleri hep en sona atıyoruz. Başkası bir şey istediğinde koşarak gidiyoruz. Kendi hedeflerimiz söz konusu olduğundaysa sürekli bahaneler üreterek erteliyoruz. Yaptığımız işe yeterince kıymet vermiyoruz. Oysa kendi emeğimizi küçümsemek yeteneklerimize yaptığımız en büyük haksızlıktır. Bu onay bağımlılığından kurtulmak bir günde olmaz. Sınır koymak ve farkındalık geliştirmek şarttır. Otomatik pilota bağlayan o iç sesi susturmamız gerekiyor. Kendine şöyle yeni bir kural koy. Eğer birileri beni eleştirdiğinde kendimi değersiz hissedersem, o halde değerimin dışarıdan gelen alkışlara bağlı olmadığını hatırlayacağım. Aynaya bakıp kendime şefkatli bir dost gibi davranacağım. Bu kuralı zihnine kazı. Başkalarının terazisi seni doğru tartamaz. Onların terazisi kendi eksiklikleriyle bozuktur. Büyüklerimiz altın yere düşmekle pul olmaz derler. Bizim hikayemiz tam olarak budur. Sen zaten kendi özünde kıymetlisin. Başkalarının seni eleştirmesi veya görmezden gelmesi senin o eşsiz değerini asla eksiltmez. O sanal pazarlarda beklediğin ilgiyi göremediğinde aklına hemen bu söz gelsin. Değerini kalabalıkların geçici hevesleri belirlemez. Senin o fıtratındaki cevher belirler. Sürekli dışarıya bakarak kendi içimizi aydınlatamayız. Kendi değerini dışarıda arayan insan rüzgarda savrulan bir yaprak gibidir. Rüzgar ne yöne eserse o yöne sürüklenir. Oysa bizim kök salmaya ihtiyacımız var. Bizi biz yapan o asıl cevhere dönmeliyiz. Değerin cebindeki paradan veya sosyal medyadaki takipçi sayından gelmiyor. Değerin insan olmandan geliyor. Lütfen kendi değerini başkalarının diline teslim etme. Şeyh Galip bu hakikati asırlar öncesinden ne güzel fısıldıyor. Hoşça bak zatına. Kim zübde-i alemsin sen? Merdüm-ü dîre-i ekvan olan Âdemsin sen. Yani diyor

ki kendine iyi bak. Sen bu alemin özü ve özetisin. Sen bütün bu yaratılmışların göz bebeği olan insansın. Zübde-i alem. Ne kadar muazzam bir tanım değil mi? Bütün kainatın özü sensin. Eğer sen kainatın özüysen, değerini o sanal pazarlarda veya geçici kalabalıkların beğenilerinde araman ne kadar doğru olur? Dışarıdan gelen her beğeni veya alkış, o zübde-i alem olan ruhuna atılmış çiziklerden farksızdır. Bizim aradığımız şey başkalarının onayı değil, kendi içimizdeki o eşsiz cevheri fark etmektir. Kainatın göz bebeği olduğunu hatırla ve o vitrinlerden çıkıp kendi hakikatine sahip çık. Emin ol, aradığın huzur başkalarının alkışında değil, kendi öz şefkatinde gizli.

İsmimin baş harfleri ağız tutuyor. Hayat bir boş rüyaymış. Geçen ibadetler özürlü. Eski günahlar dipdiri.

Mukaddes Emanetlerin İstanbul Yolculuğu, Alparslan Akça. Tarihin akışını değiştiren anlar vardır. Bazıları cenk meydanlarında, bazıları sessiz bir teslimiyetle gerçekleşir. Kutsal emanetlerin İstanbul'a gelişi ise bu iki halin birleştiği, Türk ve İslam dünyasının kaderini mühürleyen en büyük dönüm noktalarından biridir. Bu, İslam dünyasının kalbinin, ruhunun ve sancağının da Anadolu'ya emanet edilişidir. Yavuz Sultan Selim'in Mısır seferinin iki altın anahtarı vardı. Ve bunlar Osmanlı Devleti'nin dini ve siyasi hayatında iki önemli dönemeç olmuştu. Mercidabık 1516 ve Ridaniye 1517 zaferleriyle Osmanlı sadece toprak kazanmamıştı. Bu savaşların neticesinde Memlük Devleti'nin yıkılışı hızlanmış, Kahire'de Abbasi Halifeliği sona ermiş, İslam sancaktarlığı Osmanlı İmparatorluğu'na geçmişti. Peygamber Efendimiz'e sallallahu aleyhi ve sellem, ashabına ve önceki peygamberlere ait olan bazı mukaddes emanetlerin Hadimül Haremeyn, Mekke ve Medine'nin hizmetkarı sıfatını kuşanan Osmanlı padişahlarına teslim edilmesiyle birlikte İstanbul, o günden itibaren bir imparatorluğun payitahtı olmaktan öte, bütün Müslümanların gözünü ve gönlünü çevirdiği dini bir merkez haline gelmişti. Bu emanetler İslam alemi için vahdetin de sembolüydü. Parçalanmış coğrafyaların, dağılmaya başlayan ümmeti Muhammed'in, mezhepsel ayrılıkların ve siyasi belirsizliklerin ortasında Topkapı Sarayı'nın Hırka-i Saadet Dairesi sığınılacak son kale haline gelmişti. Osmanlı bu hatıraları ganimet değil, canından aziz gördüğü birer kutsal emanet olarak bildi. Kutsal emanetlere sadakatin en hüzünlü ve destansı sınavı da imparatorluğun gün batımına yaklaşırken verildi. Birinci Dünya Savaşı'nın ateş çemberinde, Medine kuşatma altındayken, Çöl Kaplanı namıyla bilinen Medine müdafi Fahrettin Paşa, İngilizlerin eline geçmesin diye bu emanetleri son trenle İstanbul'a gönderdi. Kendi aç kaldı, çekirge yedi. Çetin şartlar altında mücadele verdi, ancak canı pahasına bu emanetlere el sürdürmedi. Onun bu fedakar hamlesi, sadece bu mukaddes emanetlerin fiziksel varlığını değil, İslam'ın da izzetini kurtarmıştı. Zira o tren kalkmasaydı, bugün İslam tarihinin en mahrem, en kıymetli parçaları, İngiliz müzelerinin tozlu raflarında birer sergi objesi olabilirdi. Bugün 24 saat kesintisiz olarak Kur'an-ı Kerim okunarak muhafaza edilen mukaddes emanetleri olan tutkusu, Türk milletinin peygamber sevgisinin ve İslam'a olan sadakatinin en somut göstergesidir. Ayrıca Yavuz Sultan Selim'in azmi ve Fahrettin Paşa'nın sadakatinin de mührü olan kutsal emanetlerin İstanbul yolculuğu, Türk-İslam tarihi açısından önemli ve manevi bir kırılma noktasıdır.

Sadakadan Sıla-i Rahime. Doktor Yıldıray Kaplan, Diyanet İşleri Başkanlığı Diyanet İşleri Uzmanı. Selman bin Amir'den nakledildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: yoksula verilen sadaka bir, akrabaya verilense hem sadaka hem de sıla-i rahim olmak üzere iki sadaka sayılır. Sözlükte malı harcama, tüketme anlamına gelen infak, terim olarak genellikle Allah rızası için çeşitli hayır yollarında harcamada bulunma, muhtaçların nafakasını sağlama anlamına gelir ve bu anlamıyla zekat ve fıtır sadakası gibi zorunlu mali ibadetler yanında sadaka türünden gönüllü hayırları da içine alır. İnfak kökünden türeyen nafaka ise kişinin bakmakla yükümlü olduğu kimselere yaptığı harcamayı ifade eder. Kişinin kendisinin ve ailesinin geçimini sağlamak üzere yaptığı harcamayla ülke savunmasına yönelik katkıları farz olan infak arasında kabul edilmiştir. Kur'an-ı Kerim'de müminlerin belli başlı özellikleri sayılırken iman ve namazdan sonra kendilerine verilen rızıklardan infakta bulunmaları zikredilmektedir. Bu ayette geçen infak, tüm infak türlerini içine aldığı gibi infakta bulunurken belli bir ölçüyü de ortaya koymaktadır. Furkan suresinde bu ölçü, israftan ve cimrilikten uzak olarak gereken yerlere gerektiği kadar harcamada bulunmak şeklinde makul bir dengeyi gözetmek olarak ifade edilmiştir. Bakara suresi 261 ile 267 arası ayetler, infak konusunda özet olarak bizlere şunları söylemektedir. Öncelikle infak ve sadaka, riyakarlıktan ve gösterişten uzak bir şekilde ve yalnızca Allah'ın rızasını kazanmak için yapılmalıdır. Zira mülkün gerçek sahibi Cenab-ı Hak'tır. İnfakta bulunan kişi, yardım ettiği kişinin onurunu incitip zedeleyecek her tür davranıştan uzak durmalıdır. Yardımı asla başa kalkmamalıdır. Yapılan infak, yardım ve sadaka iyi ve kaliteli mallardan olmalıdır. İnfak ve sadakanın gerçek ihtiyaç sahibine ulaşıp ulaşmadığına dikkat edilmelidir. Sadaka ve yardımların istismar edilip edilmediği de araştırılmalıdır. İslam'a göre herkes öncelikle kazandıklarıyla kendisinin ve bakmakla yükümlü olduklarının ihtiyaçlarını karşılamaya çalışmalıdır. İnfakta bulunurken kişinin bakmakla yükümlü olduklarından sonra yakın akrabalarını öncelemesi gerektiği hem Kur'an-ı Kerim'de hem de hadis-i şeriflerde ifade edilmektedir. Bakara suresi 215. ayette şöyle

bulunmaktadır. Sana Allah yolunda ne harcayacaklarını soruyorlar. De ki, hayır olarak ne harcarsanız o, ana, baba, akraba, yetimler, fakirler ve yolda kalmışlar içindir. Hayır olarak ne yaparsanız muhakkak ki Allah onu hakkıyla bilir. Bu ayet, infakta bulunurken en yakınlardan başlayarak harcama yapılması gerektiğini bizlere öğütlemektedir. Dinimizde akrabalık bağlarının canlı tutulmasının ayrı bir yeri ve önemi vardır. Her cuma hutbenin sonunda dinlediğimiz Nahl suresi 90. ayette şöyle buyurulmaktadır. Muhakkak ki Allah adaleti, ihsanı, akrabaya karşı cömert olmayı emreder. Hayasızlığı, kötülüğü ve zorbalığı ise yasaklar. İşte Allah aklınızı başınıza alasınız diye size böyle öğüt veriyor. Bir kutsi hadiste sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Cenab-ı Hakk'ın akrabalık ilişkilerini devam ettirenle ilişkilerini sürdüreceğini, onları ihmal edenle de ilişkisini keseceğini, üstelik dünya ve ahirette kendisini cezalandıracağını bildirmiştir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, akrabalık ilişkilerine ayrı bir özen göstererek bir hadislerinde akrabalık ilişkilerini sürdürmeyi Allah'a ve ahiret gününe imanla ilişkilendirmiş, bir başka hadislerinde ise sıla-i rahimin aile içinde muhabbetin artıp malın çoğalmasına ve ömrün bereketlenmesine vesile olacağını bizlere haber vermiştir. İnfak ve sadaka, akrabalık bağlarının güçlenmesine vesile olduğu gibi, akrabalar arasında sevgi ve muhabbetin artmasına da sebep olur. Akrabalık bağları güçlü olan toplumlar, aynı zamanda sosyal yardımlaşma noktasında güçlü toplumlardır. Akrabalık hukukunu koruyup gözeten toplumlar, birlik ve beraberlik açısından da birbirine kenetlenmiş toplumlardır. İnfakta bulunurken akrabaları öncelemek hem sosyal yardımlaşmaya hem de birlik ve beraberliğe katkı sağlayacaktır. Bir hadislerinde Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, veren el üstündür. Vermeye, geçimini sağlamakla yükümlü olduğun kimselerden başla. Annene, babana, kız ve erkek kardeşlerine yardım et. Sonra yakınlık durumuna göre devam et buyurmuştur. Bu hadisi şerif, infakta bulunurken en yakınların tercih edilmesini bizlere tavsiye etmektedir. Hadiste iyilik yapma konusunda öncelikli kimseler ilk önce anne, sonra baba, kız kardeşler ve kardeşler şeklinde sıralanır. Bakmakla yükümlü olduklarımız dışındaki kardeş, amca, teyze, dayı, hala ve onların çocukları gibi ihtiyaç sahibi olan akrabaya infakta bulunmak, yoksula verilen sadaka bir, akrabaya verilense hem sadaka hem de sıla-i rahim olmak üzere iki sadaka sayılır buyuran Hazreti Peygamber'in özel olarak teşvik ettiği bir durumdur. Bu konuda bir başka hadisinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, aile fertlerine yapılan infakın en hayırlı infak olduğunu ifade ederek şöyle buyurmuştur. Bir kimsenin harcadığı paraların en değerlisi ailesinin ihtiyaçlarına harcadığı para. Allah yolunda cihad etmek için beslediği atına harcadığı para ve bir de beraberce Allah yolunda cihad ettiği arkadaşlarına sarf ettiği paradır. Hadisin devamındaysa küçük çocuklarına iffetli olmaları ya da Allah'ın kendilerine fayda sağladığı ve onları başkalarına muhtaç kılmaması için infakta bulunan kişiden daha büyük ecir sahibi kim olabilir denmiştir. Sonuç olarak İslam'ın üzerinde çokça durduğu konulardan biri de infak ve sadakadır. İnfak, zekat ve fıtır sadakası gibi zorunlu ibadetleri muhtevasına aldığı gibi, gönüllü olarak yapılan her türlü iyilik ve hayrı da içeren adeta şemsiye bir kavramdır. İnfak ve sadaka konusunda yakın akrabayı öncelemek dinimizin emir ve tavsiyelerindendir. Bu şekilde yapıldığında hem akrabalık bağları güçlenmiş olacak hem de çok daha güçlü bir toplumsal yapı inşa edilecektir.

0: kamu spotu.
1: Hastaneye ulaşamadığımız her saniye ambulanstaki hastanın hayata tutunmasını zorlaştırıyor. Acil durumda saniyelerin hayati derecede önemli olduğunu unutmayın. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Kamu spotu.
2: İslam'da temizlik kültürü ve çevre bilinci. Doktor Kamil Yaşaroğlu. Temizlik ve çevre ilişkisi insan sağlığı, ekosistem dengesi ve hayat kalitesiyle doğrudan bağlantılıdır. Kirli bir çevre hastalığa, strese ve biyolojik çeşitlilik kaybına neden olurken, temiz bir çevre ekosistemi destekler. Temiz bir çevre sadece estetik açıdan değil, aynı zamanda fiziksel ve zihinsel sağlık açısından da gereklidir. Sağlıklı bir hayat sürdürmek ve hastalıkları önlemek için yapılan temizlik uygulamaları genel olarak hijyen kavramı ile ifade edilir. Hijyen çeşitleri arasında kişisel hijyen, ev hijyeni, çevre hijyeni, gıda hijyeni ve sağlık hijyeni sayılabilir. Kişisel hijyen, bireylerin beden temizliğine yönelik el yıkama, duş alma, diş fırçalama, tırnak kesme ve saç bakımı ve benzeri uygulamalarıdır. Ev hijyeni, yaşanılan alanın temiz ve düzenli tutulmasıdır. Gıda hijyeni, gıdaların güvenli bir şekilde hazırlanması, saklanması ve tüketilmesi sürecini kapsar. Çevre hijyeni ise yaşanılan genel ortamın temizliğini ifade eder. Çöp yönetimi, su kaynaklarının korunması ve kamusal alanların temizliği bu alanın kapsamına girer. Sağlık, hastane hijyeni ise sağlık kuruluşlarında enfeksiyonların önlenmesi için yapılan sterilizasyon ve hijyen uygulamalarını içerir. Hem Kur'an-ı Kerim'de hem de Hazreti Peygamber'in hadislerinde temizliğin önemine dair çeşitli emir ve tavsiyeler yer almaktadır. Bakara suresinin 222. ayetinde "Şüphesiz Allah tevbe edenleri ve temizlenenleri sever" buyurulmuş. Peygamber Efendimiz de temizliğin imanın yarısı olduğunu beyan etmiştir. Bu ifade temizliğin sadece dış görünüşle ilgili bir konu olmadığını, imanla doğrudan ilişkili olduğunu göstermektedir. İlk indirilen surelerin birinde "Elbiseni temiz tut, günahlardan uzak dur" buyurulması, Kur'an'ın maddi ve manevi temizliğe verdiği önemi gösterir. Peygamberimiz Mekke'den Medine'ye hicret ettiğinde ilk iş olarak Kuba Mescidi'ni inşa etmiştir. Mescidin inşasında peygamberimize yardımcı olanları ve bu mescidin seçkin cemaati temizliğe gösterdikleri özen sebebiyle Kur'an-ı Kerim'de övülmekte ve şöyle buyurulmaktadır. "Ey Muhammed! İlk günden takva üzerine kurulan mescid içinde namaz kılman elbette daha doğrudur. Onda temizlenmeyi seven adamlar vardır. Allah da çok temizlenenleri sever." Temizlik, ibadetlerin geçerli olması için şart olduğu gibi günlük hayatın da ayrılmaz bir parçası kabul edilir. İslam bilginleri temizliği, maddi temizlik, beden, elbise ve çevre temizliği, hükmî temizlik, abdest ve gusül ve manevi temizlik, günahlardan, hasetten, kibirden, kötü huy ve hastalıklardan arınmak şeklinde üçe ayırmışlardır. İnsanların arasına temiz ve bakımlı bir şekilde çıkmak, kişinin hem kendisiyle hem de çevresiyle barışık olmasının, kendine ve sosyal çevresine karşı saygı duymasının bir gereğidir. Her konuda olduğu gibi temizlik konusunda da örnek alacağımız tek rehber olan Peygamberimiz, herkesin dikkatini çekecek şekilde temizliğe, kılık ve kıyafet düzgünlüğüne özen gösterirdi. Temizliğe riayet etmeyenleri ve çevresini kirletenleri gördüğünde bundan rahatsız olur ve onları uyarırdı. Bir defasında Peygamberimiz, saçları birbirine karışmış bir adam gördü ve "Bu adam saçlarını düzene sokacak bir şey bulamıyor mu?" buyurdu. Elbisesi kirli biri yaklaştığında, elbisesi kirli biriyle karşılaştığında da "Bu kişi elbisesini yıkayacak su bulamaz mı?" buyurdu. Resul-i Ekrem ayrıntılarına varıncaya kadar kişisel temizliğin nasıl yapılacağını ashabına özenle öğretmiş, bakımlı bir bedene sahip olmaları için günlük, haftalık ve daha geniş aralıklı bir takım temizlik işlemlerini yapmalarını öğütlemiştir. Peygamberimizin ashabını soğan veya sarımsak yedikten sonra camiye yaklaşmamaları yönünde uyarması, toplu halde ibadetin zorunlu olduğu cuma günü yıkanıp güzel kokular sürünmeyi, ağız bakımını yapmayı kesin bir dille istemiş olması da konunun haklarla ilgili yönü açısından önem arz etmektedir. Müslüman birey bedenini ve giysilerini temiz tuttuğu gibi ev ve iş yerini, mabet, hastane ve okul gibi ortak kullanılan yerleri de temiz tutar. Yüce Allah mabetlerin temizlenmesiyle ilgili olarak şöyle buyurmuştur. İbrahim ve İsmail'e şöyle emretmiştik. Tavaf edenler, kendini ibadete verenler, rükû ve secde edenler için evimi Kabe'yi tertemiz tutun. Bir Müslümanın yaşadığı sokağı, mahalleyi ve şehri temiz tutması dini mesuliyetin gereğidir. Ortak kullanım alanlarının ve çevrenin temizliği konusunda duyarlı olan Hazreti Peygamber, yolların, insanların oturduğu ve gezip dolaştığı yerlerin temiz tutulmasını isterdi. Bir hadisinde, Allah güzeldir, güzeli sever, temizdir, temizi sever dedikten sonra çevrenin temiz tutulmasını emretmiştir. Peygamber Efendimiz, yoldan eziyet verici bir şeyi kaldırmayı da sadaka olarak nitelendirmiştir. Bu anlayış, çevreyi kirletmemenin ötesinde, çevreyi aktif olarak koruma ve iyileştirme sorumluluğunu da beraberinde getirir. Osmanlı medeniyetinde temizlik, hem İslam inancının hem de toplumsal nezaketin bir gereği olarak, hayatın her alanına yayılmış ve çevre sağlığı açısından dikkate değer bir işlev icra etmiştir. Temizliğin sembolü olan hamamlar Osmanlı'da sosyal hayatın merkezindeydi. Her mahallede bulunan hamamların yanı sıra evlerde küçük yıkanma bölümleri de bulunurdu. Temiz suya erişim hayır sanatı olarak görülürdü. Şehrin dört bir yanına yayılan çeşmeler, sebiller ve şadırvanlar halkın sürekli temiz suyla temas halinde olmasını sağlardı. Günümüzde Müslümanlara düşen görev, İslam'ın temizlikle ilgili emir ve tavsiyelerini sadece teorik olarak bilmek değil, günlük hayatlarında uygulamaktır. Çöpleri gelişigüzel atmamak, özellikle toplu halde bulunulan ortamlarda temizliğe dikkat ederek başkalarını rahatsız edecek tutum ve davranışlardan kaçınmak, çevreyi bir emanet olarak korumaya yönelik bilinçli davranmak bu sorumluluğun bir parçasıdır.

0: Hadislerin Hikayeleri.
1: Allah'ın elçisinin ilahi vahyi tebliğ etmeye başladığı zamanlardı. Mekke halkı kehanet düşüncesinin sarmalında düğümlenmiş, kahinlerin peşinden ayrılmaz hale gelmişti. Bu düşünce ve hareket artık onların alışkanlığı olmuştu. Oysa nurlu nebi onları ilahi vahye ve eşsiz kelama çağırıyordu. Kimileri bu sözlere kalplerini açıyor, kimileri ise kulaklarını tıkıyordu. İlahi çağrının nuruna kalplerini kapayıp kulaklarını tıkayanlar Hazreti Peygamber'i suçlamaya başladılar.
2: Duydunuz değil mi Muhammed'in söylediklerini?
3: Evet, sanki büyülenmiş gibi konuşuyor.
4: Bir gariplik var Muhammed'in sözlerinde. Anlayamadığım bir şey. O her zaman tanıdığımız adam değil gibi sanki.
3: Sanki aklını yitirmiş gibi değil mi?
4: Evet.
2: Yo, bence aklı gayet yerinde. Hem sözlerini siz de işittiniz. Kulağa nasıl da güzel geliyorlar ha? O bir şair bence. Bu sözler de bir şairin şiirleri işte.
3: O öyle demiyor ama. Bunlar Allah'ın ona vahyettiği sözlermiş.
4: Bence bu sözler olsa olsa kahin sözüdür.
3: Yani Muhammed bir kahin mi diyorsun?
4: Olabilir, neden olmasın? Ya da bir hasta.
2: Bak, bu olabilir. Belki de büyü tesir etmiştir ona. He? Olamaz mı?
3: Olabilir.
2: Ya da cinler musallat olmuş olabilir.
4: Bu da mümkün. Evet, cinlenmiş olabilir.
5: Mekke'nin evlatları. Şurada oturmuş dinleniyordum. Konuştuklarınızı işittim. Kimdir bu adam? Kim bu bahsettiğiniz Mecnun?
2: Asıl sen kimsin be adam?
5: Bağışlayın, adımı vermedim. Siz böyle ulu orta yüksek sesle konuşunca ister istemez dediklerinize kulak misafiri oldum. Benim adım Dımat.
3: Haline bakılırsa Yemen'den gelmiş gibisin Dımat.
5: Evet, Yemenliyim.
4: Kimlerdensin?
5: Ezdi Şenue kabilesindenim.
2: Söyle bakalım Yemenli adam. Nedir merak ettiğin?
5: Şu bahsettiğiniz adam.
2: Muhammed mi?
5: Demek adı Muhammed.
3: Evet, Muhammed. Abdullah'ın oğlu Muhammed.
5: Eğer durumu bahsettiğiniz gibiyse onu iyileştirebilirim.
4: Nasıl?
5: Bu haldeki insanları bilirim. Onların üstüne okunacak tesirli sözler de bilirim. Nice iyileşmez denilen hastaları, aklı başından gitmiş divaneleri iyileştirdim ben. Eğer dediğiniz gibiyse onu da iyileştiririm.
2: Nasıl? Nasıl yaptın peki bu dediklerini?
5: Benim için zor değil. Çünkü öylelerine musallat olmuş şeyleri bilirim. Anlatın bakalım. Bana onun halinden, bakışlarından, sözlerinden bahsedin.
2: Büyülenmiş gibi bir hali var.
3: Aklını yitirmiş galiba.
4: Evet, garip garip sözleri var. Allah'tan vahiy aldığını söylüyor.
5: Öyle mi?
2: Evet, söylediği sözlerin Allah'ın sözleri olduğunu iddia ediyor.
4: Hatta bununla da kalmıyor. Allah'ın tek bir ilah olduğunu, sadece ona ibadet edilmesi gerektiğini söylüyor.
2: Yani şu gördüğün putlarımızın aracılığını kabul etmiyor. Bu ne demek biliyor musun? Bu atalarımızdan gördüklerimizi inkar etmemiz, onlara karşı gelmemiz demek. Alıştığımız hayatın, kurduğumuz düzenin yıkılması, yok olması demek. Yoo, buna müsaade edemeyiz.
3: Eğer onu iyi idare eder ve yaptıklarından vazgeçmesini sağlarsan bize de iyilik etmiş olursun.
2: Biz de bu iyiliğini karşılıksız bırakmayız.
4: Evet, bırakmayız. Şu çölde hayal edemeyeceğin şeylere sahibiz.
5: Merak ettim doğrusu bu adamı. Gidip onu göreceğim. Bakalım neymiş ona musallat olan şeyler.
1: Dımat Hazreti Peygamber'i daha önce görmemişti. Onun nasıl biri olduğunu bilmiyordu. Mekkeli müşriklerin kendisine anlattıkları gibi olduğunu zannediyordu. Bu düşüncelerle Hazreti Peygamber'i görmeye geldi. Kendi düşüncesine göre tasallut altındaki birinin üzerine tesirli olduğuna inandığı sözleri okuyacak ve onu kurtaracaktı. Bir Mecnun'la karşılaşmayı bekliyordu. Lakin öyle olmadı. Dımat Allah Resulü'nü gördü, onun gözlerinin içine baktı ve onun tebessümüyle yüzü aydınlandı. Sonra nurlu nebinin sözlerini dinledi ve kendisini o güne kadar hiç hissetmediği bir şekilde huzurlu hissetti. Rahmet elçisinin sözlerini dinlemiş ve şimdi de kendi sözlerini söylemek istiyordu. Resulullah'ın gözlerine baktı ve konuşmaya başladı.
5: Bunlar, bu söylediğin sözler ne kadar güzel ya Muhammed. Vallahi ben kahinlerin sözlerini de sihirbazların sözlerini de dinledim ama seninki gibi hiçbir söz işitmedim. Bunlar ne kahin ne sihirbaz ne de şair sözleri. Bunlar gerçekten söz deryasının derinliklerine ulaşmış hakikatler. Bana elini ver ya Muhammed. Ver elini, sana dinin üzere biat edeyim.
1: Dımat Allah Resulüne biat ederek iman etti. Onun sözlerinin kahin sözleri olmadığını anlamıştı. Allah Resulü'nün bu tür inançları yasakladığını da öğrenecekti. Ashabını her zaman doğruya ve en güzele yönlendiren Allah'ın elçisi bir sohbetinde kahinler hakkında konuşuyordu. Onların bir doğru söze yüzden fazla yalan katan insanlar olduğunu söyledi ve ashabını onlara gitmekten nehyetti. Resulullah bu yolla kazanılan paranın haram olduğunu da söyledi. Hazreti Peygamber bu sözlerinden sonra kim de bir kahine gider ve onun sözlerini tasdik ederse Muhammed'e indirileni inkar etmiş olur dedi ve kahinlere giderek onların sözlerine inanmayı kesin bir dille yasakladı. Rahmet elçisi büyüden uzak durulmasını söylüyor ve onun şirkle ilişkisine dikkat çekiyordu. Allah Resulü, kim düğüm yapar sonra ona üflerse sihir yapmış olur. Kim sihir yaparsa şirk koşmuş olur. Kim de kendisini koruması için nazarlık ve benzeri bir şey takarsa o taktığı şeyin korumasına havale edilir dedi ve ashabını bu tür şeylere karşı uyardı.

0: her Müslüman Peygamber Efendimizin doğumundan vefatına kadar olan yaşamını öğrenmek, Peygamber Efendimizi ve onun güzide ashabını daha yakından tanımak ister. Çünkü biliriz ki onu anlamak, hayatı anlamlandırma ve zihniyet inşa etme yolunda şaşmaz bir pusula, onu sevmek yüreğimize şifa, ömrümüze berekettir. Onu anmak rahmet vesilesidir. Bugünün ve geleceğin maneviyatını inşa etmede büyük ufuklar açacak olan İslam tarihinin temel kaynaklarına dayanan sahih bilgiyle hakikate uygun ve gerçekçi bir üslupla dinleyebileceğiniz Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu hafta içi her sabah saat 9'da, tekrarı gece saat 2'de Diyanet Radyo'da.
1: Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp eşiğine alnımı koydum. Sanki bir yeraltı nehri çağlıyordu. Gözlerim yollarda bekler dururum. Nerede kardeşlerim diyordu bir ses. İlk kıblesi benim ulu nebinin. Unuttu mu bunu acaba herkes? Burak dolanırdı yörelerimde, miraca yol veren hız üssüydim. Bellidir kutsallığım şehir ismimden, her yana nur saçan bir kürsü idim. Hani o günler ki binlerce mümin tek yürek halinde bana koşardı. Hemşehrim nebiler yüzü hürmetine cevaba erişen dualar vardı. Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Müminden yoksunum, tek ve tenhayım. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı. Çöllerde kayıp bir yetim vahayım. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Götür Müslümana selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa. Kucaklasın beni İslam diyordu.

Net takvimi. Diyanet takviminden merhaba. Bugün 6 Haziran 2026 Cumartesi. Hicri takvime göre 20 Zilhicce 1447. Rumi takvime göre 24 Mayıs 1442. Arka sayfa. Günün konusu. Milli değerlerimize sahip çıkalım. Bir milleti millet yapan temel değerlerin başında vatan, bayrak, kültür, dil, marş gibi unsurlar gelmektedir. Toplumları ayakta tutan ve geçmişten geleceğe taşıyan ana unsurlardan biri milli değerlerimizdir. Birlik ve beraberliği güçlendiren din, aile, dil, ahlak, gelenek ve görenekler her toplum için kendine özgü özelliğe sahiptir. Değerlerine sahip çıkmayan ve diğer kültürleri taklit eden toplumlar yozlaşmaya mahkumdur. Yüzyıllardır boyunduruk altına girmeden varlığını sürdüren milletimizin ayakta kalması, adaletle hükmetmesi, insanımızın milli birlik konusundaki duyarlılığının ve titizliğinin bir sonucudur. Sevgi, saygı ve fedakarlığın geliştirilmesinde, toplum hayatımızın ahenkli ve sağlam bir şekilde devam ettirilmesinde, gençlerimizin ve çocuklarımızın yetiştirilmesinde değerlerimizin katkısı büyüktür. Ahlakına, dinine, milliyetine ve bağımsızlığına düşkün Müslüman gençlerimizi milli manevi ve kültürel değerlere uygun yetiştirmek hepimizin görevidir.

0: Bir ayet. Ey insanlar! Şüphe yok ki biz sizi bir erkek ve bir dişiden yarattık ve birbirinizi tanımanız için sizi boylara ve kabilelere ayırdık. Hucurat Suresi 13. Ayet. Hayırlı günler.
1: Diyanet Takvimi.

0: Reklam.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: Reklam.
2: İste dinle, az sonra.

0: özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin. Kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle başlıyor.
1: Selamünaleyküm, ben İstanbul'dan Aliye Türk. Muhammed'in izindeyiz ilahisini eşim Adem, kızlarım Özge, Zeynep ve Esma için dinlemek istiyorum. Hayırlı yayınlar. Biz

0: Hoş geldin.
1: Allah'ın selamı ümmeti Muhammed'in üzerine olsun. Ankara'dan selamlar. Hakan Çolak'tan hoş geldini bütün ümmeti Muhammed'e armağan ediyorum. Hayırlı günler olsun.
0: Ey alemlerin efendisi. Hoş geldin. Güneş oldun ufkumuza. Nurlar saçtın ruhumuza. Hoş geldin canların canı. Hoş geldin başların tacı. Güneş oldun ufkumuza. Nurlar saçtın ruhumuza. Ya Resulallah. Ya Habiballah. Hoş geldin. Safa.

Hayırlı sabahlar. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, mağfireti bütün Diyanet Radyo çalışanlarım ve bütün mümin kardeşlerimin üzerine olsun. Elazığ'dan Gülnaz teyzeniz için ne zaman anarsam seni çalarsanız çok sevinirim. Sizleri yücelerin en yücesi Rabbime emanet ediyorum.

Selamünaleyküm. Hayırlı sabahlar Diyanet Radyo dinleyicileri. Ankara'dan yayına katılıyorum. Ömer Karaoğlu'ndan Şehit Tahtında Rabbe Gülümser ezgisini istiyorum.

0: Reklam. Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
1: Bana göre yenilikçi olmalı.
0: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
2: Bana göre vizyoner olmalı.
3: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
0: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet.

Ben Erzurum'dan Hacı Kadir. Güller açmasa da, güneş doğmasa da baş koymuşuz biz bu sevdaya. Bu eseri tüm İslam alemine gelsin. Teşekkür ederim.

Selamun aleyküm İzmir'de yılan peki. Sizlerden Mustafa Cihat'tan derler o gezgisini istiyorum. Bu eseri Diyanet ailesine armağan diyorum. Hayırlı günler diliyorum.

Denizli'den Safil Adam. Sıradaki eseri eşim Munise, ailem için, bütün Diyanet Radyo çalışanları ve tüm İslam alemi için istiyorum. Teşekkür ederim. Hayırlı yayınlar, hayırlı günler.

0: özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin, kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle her gün saat 11 ve 22'de Diyanet Radyo'da.
1: Reklam. Türkiye'nin her büyük adımında yarınlara uzanan her hayalin gerçekleşmesi için var gücümüzle çalışıyoruz. Sonsuz bir azimle ülkemizin geleceğini birlikte büyütüyoruz. Tam 100 yıldır aynı inançla, aynı güçle. Emlak katılım. Gücüne güven.
2: Reklam.

Selamlaşma. Ebu Hureyre'nin naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de iman etmiş olmazsınız. Size yaptığınız takdirde birbirinizi seveceğiniz bir iş göstereyim mi? Aranızda selamı yayın. Evs ve Hazreç kabileleri arasında uzun yıllar süren savaşların son halkası Boğaz Harbi olmuştu. Her iki tarafında büyük kayıplar verdiği bu savaş, hicretten 5 yıl kadar önce sona ermişti. Ama bu kardeş Arap kabilelerinin arasındaki husumet hala devam ediyordu. Onları birbirine düşüren Yahudilerse fırsattan istifade şehirde hakimiyet kurmaya çalışıyorlardı. Düşmanlık, kin ve nefretin kol gezdiği, taşına toprağına güvensizliğin sindiği Yesrib şehri kötülükle dolmuştu. İşte bu karmaşada bazılarının gönlünde gelecek için bir umut yeşermeye başlamıştı. Bunlar Akabe'de Resul-i Ekrem'e bağlılık yemini ederek

onu himaye edeceklerine dair söz veren Müslümanlardı. Bu samimi müminler Allah Resulü'nün gelişini dört gözle bekliyorlardı. Onlarla birlikte durumdan haberdar olan halk da merakla beklemeye başlamıştı. Allah Resulü'nü görmek için kimileri evlerin damlarına çıkarken, kimileri de yollara dökülmüş bekliyor, her biri bu kutlu misafiri ağırlamak için can atıyordu. Herkesin merak dolu bakışları arasında şehre giren Allah Resulü'nün, kendisini bekleyen bu heyecanlı kalabalığa ilk sözlerinden biri şöyleydi. "Ey insanlar! Selamı aranızda yaygınlaştırın, yemek yedirin, insanlar uykudayken namaz kılın ki selametle cennete giresiniz. Başlangıçta inanan inanmayan herkes için güzel bir tavsiye niteliğindeki bu sözlerin aslında medeni bir toplumun temeli, barış ve güvenin anahtarı olduğunu insanlar yaşayarak anlayacaklardı. Allah Teala yaratmış olduğu ilk insan Hazreti Adem'e meleklere gidip selam vermesini emretmiş ve şöyle demiştir. Sana ne cevap vereceklerini dinle. Çünkü bu senin ve neslinin selamı olacaktır. Bu emir doğrultusunda Esselamu Aleyküm yani esenlik üzerinize olsun diyerek selam veren Hazreti Adem'e melekler Esselamu Aleyke ve Rahmetullah. Esenlik ve Allah'ın rahmeti senin üzerine olsun sözleriyle karşılık vermişlerdir. Böylelikle insana öğretilen selamlaşma, iletişimin vazgeçilmez bir unsuru olarak nesiller boyu süre gelen bir adet olmuştur. Toplumdan topluma, kültürden kültüre bir takım farklılıklar gösterse de selamlaşmada asıl olan karşıdakine iyi temennilerde bulunmaktır.

İslam öncesi Arap toplumunda selamlaşmada, Allah sana uzun ömürler versin, Allah size göz aydınlığı versin ve sabahınız güzel, hoş olsun gibi selamlaşma ifadeleri kullanılmaktaydı. Halk arasında selamlaşma yaygın olmakla birlikte, köleler ve onlarla birlikte toplumun alt tabakasını oluşturan insanlar, diğerlerine bir takım kurallar doğrultusunda selam vermeye mecbur tutulmuşlardı. Allah Teala kitabında Resulüne şöyle emretmiştir: "Ayetlerimize iman edenler sana geldikleri zaman de ki, selam olsun size, Rabbiniz kendi üzerine rahmeti, merhameti yazdı. Şöyle ki, sizden kim cahillikle bir kabahat işler de sonra peşinden tevbe eder, kendini düzeltirse, bilmiş olsun ki o çok bağışlayandır, çok merhamet edendir." Yüce Allah'ın elçisine öğrettiği bu selam, kadın erkek, genç yaşlı, zengin fakir, hür köle, bütün Müslümanların ortak selamı olmuştur. Esselam kelimesi tıpkı İslam gibi kurtuluşa erme, teslim olma, barış yapma manasındaki selleme kökünden gelmekte olup, gizli ve açık her türlü kötülüklerden ve eksikliklerden uzak olma, selamet bulma anlamını ifade etmektedir. Kur'an-ı Kerim'de pek çok yerde geçen bu kelime, tahiyye yani selamlaşma, selamet, huzur ve esenlik manalarında kullanılmış, bazen de dua anlamında yer almıştır. Ayrıca cennet için Darüsselam adı kullanılmış ve Esselam her türlü eksikliklerden, kusurlardan, değişikliklerden ve yok olmaktan uzak olan, selametin kaynağı manasında Allah'ın isimlerinden biri olarak anılmıştır. Nitekim selamın Allah'ın isimlerinden biri olduğunu söyleyen Allah Resulü namazların sonunda "Allah'ım, selam sensin, selamet de ancak sendendir" diyerek dua etmiştir. Selamlaşmayı ifade etmek üzere bazı ayetlerde tahiyye kelimesinin kullanıldığı da görülmektedir. İslam'ın selamı kuru bir iletişimin ötesinde insanlar arasında yaygın çeşitli selamlama sözleri

lerinde ifade edilen bütün iyi dilekleri içine alan oldukça kapsamlı bir kavramdır. Bu nedenle Allah Resulü kimi zaman kızı Hazreti Fatıma'ya ve amcasının kızı Ümmü Haniye merhaba diyerek selam vermişse de Esselamu Aleyküm sözünü söylemenin daha hayırlı olduğunu ifade etmiştir. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın peygamberlere ve mümin kullarına, meleklerin de peygamberlere ve cennetteki müminlere selam lafzıyla selam verdiği ve bunun cennet ehlinin selamlaşması olduğu bildirilmiştir. Ayrıca Allah ve meleklerinin Resulullah'a selam ettikleri ifade edilerek, müminlerin de bu sevgili elçiye selam etmeleri, en güzel makamlarda olması için ona hayır duada bulunmaları istenmiştir. Nitekim bir rivayete göre Allah Resulü Miraç'la Rabbine kavuştuğunda onu ''Ettehiyyatü lillahi ve salavatü ve tayyibat'' her türlü selamlama, ibadet ve güzel övgü yüce Allah'a aittir diyerek selamlayınca Cenab-ı Hak kendisine ''Esselamu aleyke eyyühen nebiyyü ve rahmetullahi ve berekatü'' ''Ey Peygamber, Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi senin üzerine olsun'' sözleriyle karşılık vermişti. Bu güzel ve anlamlı duaya ümmetini de dahil eden rahmet peygamberinin ''Esselamu aleyna ve ala ibadillahis salihin'' ''Selam hem bizim üzerimize hem de Allah'ın salih kullarına da olsun'' diye eklemişti. Meleklerin şehadetiyle tamamlanan bu diyalog, tahiyyat duası diye meşhur olmuş, Resulullah'ın ashabına Kur'an'dan bir sure öğretir gibi titizlikle öğrettiği bu dua, asırlardır ümmetin Rabbine selamı, peygamberine ve din kardeşlerine duası olmuştur.

Müslümanlar bir araya geldiklerinde söze ilk önce selamla başlarlar. Bu adab İslam kültüründe "Esselam kablel kelam", selam kelamdan öncedir şeklinde ifade edilmiştir. Karşılaştığı kişiye "Esselamu aleyke" diyen kişi, ona kendisiyle dost olduğunu bildirmekte, kendisinden ona bir zarar gelmeyeceğini beyan etmektedir. Dolayısıyla Resulullah'ın elinden ve dilinden başkalarının güvende olduğu kimse olarak tanımladığı Müslümanın konuşmaya selam vererek başlaması oldukça manidardır. Selam, Müslümanların parolasıdır. Allah'ın selamıyla selam veren kişi, Müslümanlığını beyan etmiş demektir. Nitekim Süleymoğullarından yanında koyunu olan bir kişi, Resulullah'ın ashabından bir gruba rastlamıştı. Onlara selam vermiş, ancak onlar düşman olduğunu düşündükleri bu adamın verdiği selamı kurtulmak için söylediğini zannederek onu öldürmüşlerdi. Bunun üzerine Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de selam veren kimselere "sen mümin değilsin" denilmemesi gerektiğini bildirmiştir. Allah Resulü de kimsenin kalbinden geçenin bilinemeyeceğini, dolayısıyla kendisinin Müslüman olduğunu ifade eden bir kimsenin böyle kabul edilmesi gerektiğini bildirmişti. Selam veren kişi, karşısındaki için Allah'ın selametini istemekte, her türlü kötülükten uzak olması için ona dua etmektedir. Bu duanın karşılıklı olmasını isteyen Allah Teala, bir mümin tarafından bir selamla selamlandığınız zaman, siz ondan daha güzel bir karşılık verin veya aynıyla mukabele edin buyurarak, verilen selama en güzel şekilde karşılık vermeyi emretmiştir. Hazreti Peygamber de selama güzel lafızlar eklemenin ecri artırdığına dikkati çekmiş, "Esselamu aleyküm" sözüne "ve rahmetullahi ve berekatü ve mağfiretü" Allah'ın rahmeti, bereketi ve bağışlaması gibi sözcükler eklemek suretiyle kendisine selam veren kişilerden her birinin söylediği fazladan sözler için ayrıca sevap kazanacağını bildirmiştir.

Peygamber Efendimiz selam vermeyi Müslümanların birbirlerine karşı başlıca görevleri arasında sayarken, kişinin tanımadığı kimselere de selam vermesi gerektiğini özellikle vurgulamıştır. Nitekim kendisine İslam'da hangi davranışın daha hayırlı olduğunu soran bir zata Allah Resulü, başkalarına yemek yedirmen, tanıdığına ve tanımadığına selam vermen diye cevap vermiş, kişinin yalnızca tanıdığı kimselere selam vermesini kıyamet alameti olarak nitelendirmiştir. Böylece Müslümanlar arasında selamı yaygınlaştırarak, İslam'ın hedeflediği sevgi ve kardeşliğe dayalı bir toplum oluşturma gayreti içerisinde olmuştur. İşte bu nedenle hicret ettiği yeni beldenin insanlarına selamı yaygınlaştırmayı öğütleyerek kısa zamanda halkın birbirine kaynaşmasını sağlamış ve nesiller boyu inananlara önderlik edecek olan Medine toplumunun temellerini atmıştır.

Allah Resulü selamlaşma üzerinde önemli durmuş, karşılaşan iki kişiden önce selam verenin Allah katında daha hayırlı olduğunu müjdelemiştir. Ayrıca birbirine dargın olup karşılaştıklarında konuşmayan iki müminden önce selam verenin daha hayırlı olduğunu bildirerek selamın, barışın anahtarı olduğuna dikkati çekmiştir.

takvimi. Diyanet takviminden merhaba. Bugün 6 Haziran 2026 Cumartesi. Hicri takvime göre 20 Zilhicce 1447. Rumi takvime göre 24 Mayıs 1442. Arka sayfa. Günün konusu. Milli değerlerimize sahip çıkalım. Bir milleti millet yapan temel değerlerin başında vatan, bayrak, kültür, dil, marş gibi unsurlar gelmektedir. Toplumları ayakta tutan ve geçmişten geleceğe taşıyan ana unsurlardan biri milli değerlerimizdir. Birlik ve beraberliği güçlendiren din, aile, dil, ahlak, gelenek ve görenekler her toplum için kendine özgü özelliğe sahiptir. Değerlerine sahip çıkmayan ve diğer kültürleri taklit eden toplumlar yozlaşmaya mahkumdur. Yüzyıllardır boyunduruk altına girmeden varlığını sürdüren milletimizin ayakta kalması, adaletle hükmetmesi, insanımızın milli birlik konusundaki duyarlılığının ve titizliğinin bir sonucudur. Sevgi, saygı ve fedakarlığın geliştirilmesinde, toplum hayatımızın ahenkli ve sağlam bir şekilde devam ettirilmesinde, gençlerimizin ve çocuklarımızın yetiştirilmesinde değerlerimizin katkısı büyüktür. Ahlakına, dinine, milliyetine ve bağımsızlığına düşkün Müslüman gençlerimizi milli manevi ve kültürel değerlere uygun yetiştirmek hepimizin görevidir.

0: Bir ayet. Ey insanlar! Şüphe yok ki biz sizi bir erkek ve bir dişiden yarattık ve birbirinizi tanımanız için sizi boylara ve kabilelere ayırdık. Hucurat Suresi 13. ayet. Hayırlı günler.
1: Diyanet Takvimi.

0: Reklam. Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
1: Bana göre yenilikçi olmalı.
0: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
2: Bana göre vizyoner olmalı.
3: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
0: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk. Sağlam
4: bankacılık. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
5: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: Reklam.
6: Hüsnü Hal.
7: İnsan sürekli bir arayış içinde. Durmadan arıyor. Kuytu ormanlarda, derin mağaralarda geziniyor. Dağların zirvesine çıkıyor, bulutların ötesine bakıyor. Başka gezegenlere ulaşıyor, uzayda dolaşıyor. Buldum dediğinde, bulduğunun aradığı olmadığını fark ediyor. Aramanın telaşı ve bulmanın heyecanıyla bazen ne aradığını unutuyor. Aramayı bıraktığında bu kez kendini de kaybediyor. İnsan merakının peşinden, aradığının ardından koşarken bazen kendini de kaybediyor. Öyle ki dursa düşecek ama koşsa da bir yere varamayacak hale geliyor. Nedir arayışı bu kadar ısrarla sürdürmesinin nedeni? Çok kıymetli olsa gerek. Arı kovanını, çiçek toprağını, kan damarını arıyor. Bir bulsa bal yapacak, kök salacak, hayat olacak. Bir şeyler dokunması lazım insanın kalbine. Bir şeyler duymalı ve bir şeyler gelmeli diline. İlahi bir nefes değmeli, bezmi elesten bir ses gelmeli ve verdiği sözü tekrar etmeli. Kalu bela, evet Rabbimizsin demeli. İnsan verdiği sözü arıyor. O kadar kıymetli bir hazineye tanık olmuş ki, ondan uzak kalmanın huzursuzluğu, İnsanı dağ tepe, ova dere gezdirip duruyor. Kayboluşlarının nedeni bu. Ruhuna sımsıkı sarmalanmış olanı dışarıda arıyor. Sırtında taşıdığını uzakta sanıyor. İnsan daha çok gezecek, okyanuslar aşacak, koca bir çöl geçecek ve en sonunda başladığı yere geri dönecek. İşte o zaman fark edecek ve o zaman bilecek. Milyonlarca adım kendime dönebilmek içinmiş meğer diyecek.

0: kamu spotu.
1: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
2: Evimin karşısında yangıncıkta acil itfaiye istiyorum.
3: Trafik kazası attım. Araçtan çıkamıyorum.
4: Arkadaşım kalp krizi geçiyor. Acil ambulans lazım.
5: Aktanar yorumlayın. Sizi yönlendiriyorum.
6: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112
0: Kamu spotu.

Abdurrahman bin Abd el-Kari anlatmaktadır. Bir Ramazan gecesi Ömer'le birlikte mescide çıktık. Bir de baktık ki insanların bir kısmı kendi başına namaz kılıyor, bir kısmı da başkalarının namazına uyarak kılıyordu. Hazreti Ömer

dağınık şekilde namaz kılan bu insanları tek bir imamın arkasında toplarsam sanırım daha iyi olacak dedi. Sonra buna kesin kararını verdi ve ertesi gece onları Ubey bin Kab'ın imamlığı arkasında topladı ve böylece teravih namazı cemaatle kılınmaya başlandı. Sonra bir başka gece Hazreti Ömer'le yine mescide çıktım. İnsanlar imamlarına uyup namaz kılıyorlardı. Hazreti Ömer bu manzarayı görünce, teravihin böyle cemaatle kılınması ne güzel bir yenilik oldu. Fakat şimdi uyuyup gecenin sonunda kalkıp kılanların ki şu anda kılanlarınkinden daha faziletlidir dedi. Çünkü o insanlar bu namazı gecenin evvelinde kılıyorlardı.

Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit öğle namazı.

0: Din ve Hayat. Seslendiren Uğur Subaşı. Kaynak Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Allah'a iman.
1: Hepinize merhabalar sevgili dinleyicilerimiz. Diyanet Radyo'dan Din ve Hayat programından sesimizin ses bulduğu tüm mekanlara selam olsun. Ben Uğur Subaşı. Allah'a iman adlı eserimizi kulaklarınıza ulaştırmaya bu bölümde de devam edeceğiz. Sevgili dostlar, en son programımızda Esma-i Hüsna'nın manaları ile ilgili konuşuyorduk. Bugün bu manaları program içerisinde sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Bugün bahsedeceğimiz Allah'ın isimlerinden ilki Kahhar. Yenilmeyen, yegane kudret ve tasarruf sahibi anlamı taşır. Şüphe yok ki Kahhar ismi, insanlara özgü kahretme kavramında olduğu gibi, cezalandırma, azap etme şeklinde olumsuz bir anlam ifade etmez. Aksine Kur'an'da, hak sahibi olarak adaletle hüküm süren, karşısına hiç kimsenin çıkamayacağı tek hükümran ve galip anlamında kullanılmıştır. Burada kullarını bir şeylere zorlama ve bunun sonunda onları cezalandırma yerine, varlıkları yoktan yaratması, geceyle gündüz, sıcakla soğuk gibi zıt şeyleri düzen içinde tutması, evreni kendisinin belirlediği tabiat kanunlarına uymaya mecbur etmesi gibi manalar akla gelmelidir. Sevgili dostlar, bugün sizlerle paylaşacağımız Allah'ın isimlerinden ikincisi Vehhab. Her çeşit nimeti hiçbir karşılık beklemeden bol bol bağışlayıp veren demektir. İnsanın sahip olduğu bütün iyilik ve güzellikler, Vehhab olan Allah'ın kullarına yönelik lütuf ve cömertliğinin eseridir. Kişi veya toplumlar bu nimetleri kendileri hak ettikleri için kazanmadıkları gibi, onların Allah'a kulluk ederek bunların karşılığını eksiksiz biçimde vermeleri de mümkün değildir. Nitekim Allah Teala, "Eğer Allah'ın nimetini saymaya kalkışırsanız, sayıp bitirmeye güç yetiremezsiniz." buyurarak bu gerçeğe işaret etmiştir. Sevgili dostlar, Rezzak da Allah'ın isimlerinden bir diğeridir. Bedenlerin ve ruhların gıdasını yaratıp veren anlamındadır. Kur'an'da rızık vermekten bahsedilen hiçbir ayette bu fiil insana nispet edilmez. Bu da gerek doğrudan doğruya, gerekse sebep olma suretiyle rızık vermenin sadece Allah'a ait olduğunu gösterir. Sevgili dostlar, Allah'ın isimlerinden bir diğeri Fettah. Adaletle hükmeden, iyilik kapılarını açan ve müminlere zafer kazandıran, Fettah olan Allah'ın bu ismi, kıyamet gününde mümin kullarına iyilik ve lütufta bulunmak, dünyada da cömertliğinin bir gereği olarak rızık kapılarını bütün canlıları açmak suretiyle tecelli eder. O, bu isminin bereketiyle insanlara kıtlıktan sonra yağmur, fakirlikten sonra zenginlik ve üzüntünün ardından sevinç vererek isminin gereğini her alanda gösterir. Sevgili dostlar, Esma-i Hüsna'dan bir diğeri Alim. Zaman ve mekana bağlı olmaksızın, büyük, küçük, gizli, açık her şeyi ve her olup biteni hakkıyla bilen anlamını taşır. Değerli Diyanet Radyo dostları, Esma-i Hüsna'nın anlamlarıyla sizlerle birlikte olmaya devam ediyoruz. Allah'ın isimlerinden sıradaki Basit. Lütuf ve keremini esirgemeyen, rızkı bol bol veren, ruhları bedenlere yerleştirip yayan anlamını taşır. Kainatta başlangıçtan itibaren sonuna kadar gerçekleşen her şey gibi, insanın kendi hayatında yaşadıkları da Allah'ın idaresi altındadır. Öncelikle o, Basit ismiyle canının ruhunu bedeninde yaygın tutar, ölüm sonrasındaysa Kabz ismiyle onu kabz eder. Cenab-ı Hak dilerse insanın ömrünü uzatır, dilerse azaltır. Herhangi bir yere kuraklık ve geçim sıkıntısı verdiği gibi bereket ve bolluk da verebilir. Müzik. Sevgili dostlar, bugün programımızın içerisinde bahsedeceğimiz Allah'ın isimlerinden sonuncusu Hafid. Aşağıya indiren, alçaltan, değerini azaltan, zillete düşüren anlamı taşır. Bu isim de Rafi ismiyle birlikte kullanılır. Rafi isminin anlamını ise önümüzdeki programda sizlerle paylaşacağız. Kulak verdiğiniz için, burada bizlerle birlikte olduğunuz için hepinize canı gönülden teşekkürler. Bugünlük programın sonuna geldik. Bir sonraki programda aynı saatte buluşmak dileğiyle. Allah'a emanet olun.

Din ve Hayat. Seslendiren Uğur Subaşı. Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları.

Diyanet Takvimi. Diyanet Takvimi'nden merhaba. Bugün 6 Haziran 2026 Cumartesi. Hicri takvime göre 20 Zilhicce 1447. Rumi takvime göre 24 Mayıs 1442. Arka sayfa. Günün konusu. Milli değerlerimize sahip çıkalım. Bir milleti millet yapan temel değerlerin başında vatan, bayrak, kültür, dil, marş gibi unsurlar gelmektedir. Toplumları ayakta tutan ve geçmişten geleceğe taşıyan ana unsurlardan biri milli değerlerimizdir. Birlik ve beraberliği güçlendiren din, aile, dil, ahlak, gelenek ve görenekler her toplum için kendine özgü özelliğe sahiptir. Değerlerine sahip çıkmayan ve diğer kültürleri taklit eden toplumlar yozlaşmaya mahkumdur. Yüzyıllardır boyunduruk altına girmeden varlığını sürdüren milletimizin ayakta kalması, adaletle hükmetmesi, insanımızın milli birlik konusundaki duyarlılığının ve titizliğinin bir sonucudur. Sevgi, saygı ve fedakarlığın geliştirilmesinde, toplum hayatımızın ahenkli ve sağlam bir şekilde devam ettirilmesinde, gençlerimizin ve çocuklarımızın yetiştirilmesinde değerlerimizin katkısı büyüktür. Ahlakına, dinine, milliyetine ve bağımsızlığına düşkün Müslüman gençlerimizi milli manevi ve kültürel değerlere uygun yetiştirmek hepimizin görevidir.

0: bir ayet. Ey insanlar! Şüphe yok ki biz sizi bir erkek ve bir dişiden yarattık ve birbirinizi tanımanız için sizi boylara ve kabilelere ayırdık. Hucurat Suresi 13. Ayet. Hayırlı günler.
1: Diyanet Takvimi.

Rütbe rütbe olup enva-ı enam, derecat ile zuhur etti nizam. Bir meratip yıkılır kevn-ü mekan, alimin yerini tutmaz nadan. Bütün varlıklar rütbe rütbe ayrılıp, yaratılış nizamı derece derece ortaya çıktı. Derecelenme ve zıtlıklar olmayınca alem yıkılır. Nitekim cahil de alimin yerini tutamaz.

0: emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Kamu spotu. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp eşiğine alnımı koydum. Sanki bir yeraltı nehri çağlıyordu. Gözlerim yollarda bekler dururum. Nerede kardeşlerim diyordu bir ses. İlk kıblesi benim ulu nebinin. Unuttu mu bunu acaba herkes? Burak dolanırdı yörelerimde. Miraca yol veren hız üssüydim. Bellidir kutsallığım şehir ismimden. Her yana nur saçan bir kürsü idim. Hani o günler ki binlerce mümin tek yürek halinde bana koşardı. Hemşehrim nebiler yüzü hürmetine cevaba erişen dualar vardı. Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Müminden yoksunum, tek ve tenhayım. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı. Çöllerde kayıp bir yetim vahayım. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Götür Müslümana selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa. Kucaklasın beni İslam diyordu.

ki feda. Şu heda fışkıracak, toprağı sıksan şu heda. Canı, cananı, bütün varımı alsın da hüda.

Ne çok soru vardır zihinlerin derinliklerinde. Ne çok soruyla karşılaşırlar yaşarken hayatı. Hep sorarlar. Onlar gençliğimiz, gençlerimiz. Peki doğru nerede? Gençler soruyor. Gençler soruyor. Sevgili gençler, merak ettiğiniz tüm soruları bilgi@diyanetradyo.com mail adresi aracılığıyla bizlere ulaştırabilirsiniz. Siz sorun, alanında uzman hocamız Doktor Ulvi Ata cevaplasın. Selman Tuna'nın moderatörlüğünde Gençler Soruyor, Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri saat 17'de Diyanet Radyo'da.

0: Günün Duası. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, dünya hayatında kendini bir ağacın altında dinlenen yolcuya benzetir ve dünyanın aldatıcılığına kapılmamayı tavsiye ederdi. Aynı zamanda insanın elindeki nimetlerin kıymetini bilmesini arzu eder. Sık sık şükrün önemini vurgulardı. Bir yere gideceği zaman şu duayı okurdu: Allah'ım, yolculuğun güçlüklerinden, üzücü manzaralarla karşılaşmaktan, iyiyken kötü olmaktan, mazlumun bedduasından ve dönüşte mal ve çoluk çocuğu kötü hallerde bulmaktan sana sığınırım.
1: Reklam. Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
2: Bana göre yenilikçi olmalı.
1: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
3: Bana göre vizyoner olmalı.
4: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
1: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk.
5: Sağlam bankacılık.
0: Reklam.

0: Ne çok soru vardır zihinlerin derinliklerinde. Ne çok soruyla karşılaşırlar yaşarken hayatı. Hep sorarlar. Onlar gençliğimiz, gençlerimiz. Peki doğru nerede? Gençler soruyor. Gençler soruyor. Sevgili gençler, merak ettiğiniz tüm soruları bilgi@diyanetradyo.com mail adresi aracılığıyla bizlere ulaştırabilirsiniz. Siz sorun, alanında uzman hocamız Doktor Ulvi Ata cevaplasın. Gençler soruyor.
1: Hanımlar beyler, kıymetli gençler, Diyanet Radyo Abidin Özkan stüdyosundan selamlıyoruz sizleri. Sizlerin sorularıyla çıktık yola ve yol almaya devam ediyoruz. Sorulan sorulara verilen cevaplar belki de sorandan çok duyana tesir etti, kim bilir. Siz de sorularınızı zihninizde saklamak yerine bize gönderin. Nasıl bir hayra vesile olacaksınız bilinmez. Sorularınızı bilgi@diyanetradyo.com e-posta adresine gönderebilirsiniz. Sizin temsilciniz ben Selman Tuna. Sizin adınıza sorularınızı sormak için hazırım ve sizden gelen soruları cevaplamak. Hissiyatınıza tercüman olmak üzere Başkanlık Müşaviri Doktor Sayın Ulvi Ata Hocam da hazırlar. Hocam hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk Selman'ım.
1: Bugün şöyle bir sorumuz var. Bazı paylaşımlarda sahabelerle alakalı her şey güllük gülistanlıkmış gibi anlatılıyor. Ve sanki onlar hiç hata yapmamışlar şeklinde tanıtılıyor. Bazı sosyal medya mecralarında da hiç öyle olmadığına dair abuk subuk iddialar yer alıyor. Hangisine nasıl inanacağız hocam? Peygamberimiz zamanında yaşamış Müslümanlar günahsız mı yaşadılar? Hiç yanlış yapan yok muydu?
2: Selman Bey, sahabe dediğimizde Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam zamanında onu görerek Müslüman olmuş o güzel insanları kastediyoruz. Unutmayalım ki ilk Müslümanlar da bir beşerdi. Sahabe efendilerimiz de yani birer insandı. Onlar da nefis taşıyorlardı. Her biri kendi mizaçları, kişilikleri, anlama yorumlama kabiliyetleri gibi sahip oldukları kendilerine has özellikler ile beraber yetiştikleri çevreden kaynaklanan bir takım unsurları da taşıyorlardı. O yüzden farklı farklı bakış açıları ve değerlendirmeleri de vardı. Bu durum son derece doğal bir durum. Bunda yadırganacak bir durum yok diye düşünüyorum. Kaldı ki sahabe efendilerimiz Selman Bey belli bir yaştan sonra Müslüman oldular. Yani sürdüre geldikleri inançlarından vazgeçtiler. Atalarından görüp öğrendikleri adetlerinden, geleneklerinden eğer İslam'a ters düşen bir takım hususlar varsa onları terk ettiler. Peygamber Efendimiz'e aleyhissalatü vesselama ve ona nazil olan Kur'an'a ilk defa onlar muhatap oldular. İslam'ın emir ve yasaklarını ilk işiten, ilk sorgulayan, ilk uygulayan onlardı. Eğer tekrar etmemiz gerekirse ve hiç unutmamamız gerekirse onlar da birer insandı. Farklı fıtratta yani doğada yani karakterde ve farklı hazır bulmuşluklar içerisindeydiler. Kimi zaman anlandırmada zorlandıkları hususlar vardı. O durumda kendi aralarında istişare ediyorlar. Eğer sonuç alamıyorlarsa, doğruyu bulmada zorluk çekiyorlarsa Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a doğrudan müracaat ediyorlardı ve o emir ve yasağın Kur'an-ı Kerim'deki o ayetin hikmetini Efendimiz'den bizzat dinleme imkanına sahiptiler. Peki bizim burada tavrımız ne olmalı? Sahabe Efendimiz'e karşı onları hangi konumda, hangi statüde değerlendirmemiz gerekir? Sahabe Efendilerimizin her birinin birer insan olduğunu dikkate alarak konuya baktığımızda niye ısrarla hep insan diyorum? Çünkü doğru değerlendirme yapmak o nispette kolay olacak diyorum. Çünkü Yüce Mevla sadece peygamberlere ismet sıfatını lütfetmiş. Yani peygamberler bilerek günah işlemezler. Peygamberler de birer insan diyeceksiniz tabii. Evet onlar da birer insan ama Yüce Mevla onları insanlara birer rehber olarak, rol model olarak, bir elçi olarak gönderdiği için onları olabildiğince hatalardan, kusurlardan, günahlardan esirgemiş. Kaldı ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın da Kur'an-ı Kerim'de bazı durumlarda ikaz edildiğini, bazı mesela bir davete icabet etmesi durumunda oraya gitme diye ona ikaz edildiğini, hatta bu anlamda Efendimiz yani vahiy kapısı açık olduğu için Cebrail Aleyhisselam gelip Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a kimi zaman nasıl davranması gerekeceği konusunda bilgiler sunuyordu. İşte peygamberlerde bulunması gereken vacip sıfatlardan birisi bu anlamda ismet sıfatı. Yani onlar günah işlemezler, hata yapmazlar. Şimdi Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın arkadaşları da kimi zaman hata yapabildiler, ihtilafa düştüler. Kimi zaman belki yüksek tonda konuları tartıştılar, farklı görüşler ortaya koydular. Olayın bütününü bilen, büyük fotoğrafa bakan insanlar bunları doğal karşılarlar. Çünkü sahabe efendilerimiz arasındaki farklı görüşler, ihtilaflar, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın mübarek ifadeleriyle bir rahmet, bir bereketti. Bizler de onların her birini bir yıldız misali gözlemleyip onlardan kendimize rol modeller edinebiliriz. Yani bu konu hassas olduğu için şunun altını tekrar tekrar çizmek istiyorum. Sahabe efendilerimiz belli bir yaştan sonra Müslüman oldular. Kimisi çocuk yaşlarda, genç yaşlarda ve ileri yaşlarda. Müslüman oldukları yaşa kadar hazır bulmuş.

olacakları, kendilerinin doğuştan itibaren getirdikleri karakterleri, mizaçları, kişilikleri ve içinde bulundukları ortamdan, aileden elde ettikleri bir takım unsurlarla kendilerine has özellikler vardı. Sadece Hazreti Ebubekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman, Hazreti Ali efendilerimiz, yani bu dört büyük halifeyi bile gönül dünyamızda bir mukayese ettiğimizde her birinin kendine has özellikleri ve güzellikleri olduğunu söylemek mümkün. Tabii soruda bir husus var. Bir taraf sahabe efendilerimize toz kondurmuyor, tabiri caizse az da olsa bazı sosyal medya mecralarından sahabe efendilerimiz hakkında bazı iddialar, münferit bir olayları sanki genele teşmil edecek, yaygınlaştıracak bir takım iddiaların olduğu da bir vakıa. Tabii bizim bölümlerimizi takip eden değerli dinleyenlerimiz bilecekler. Biz diyoruz ki doğru kaynaktan doğru bilgilere ve yeterli bilgiye ulaşmak çok önemli. Kim diyor, hangi bilgiyle, hangi uzmanlıkla bunları dile getiriyor, bunlar çok önemli. Yani sosyal medya mecralarında paylaşılan bilgilerin ne kadar doğru olup olmadığı konusu çoğu kez tartışmalı. Tabii zaten bizim muteber siyer kitaplarımızda, İslam tarihi kitaplarımızda sahabe efendilerimiz arasındaki bazı tartışmalar aynen naklediliyor. Kitaplarımızda var. Çünkü mesela İslam nesepçiliği, soy sopla övünmeyi, doğru bulmamayı ilke olarak getirmesine rağmen bazı alışkanlıkları Müslüman olduktan sonra da devam ettiren sahabe efendilerimiz vardı. Diyanet Radyo dinleyenlerimiz bunları ismen bilirler. Ben konuyu uzatmamak için detaya girmiyorum. Ama sahabe efendilerimizin önemli faziletlerinden, erdemlerinden birisi, eğer bir hata, bir kusur, bir yanlış İslam'ın sınırladığı bir çizgiyi aşmışlarsa derhal bundan pişman oluyorlardı, tövbe ediyorlardı, dua ediyorlardı. Eğer bir kul hakkı varsa yapılan bir hatada, hemen o kuldan helallik dileniyordu. Yani hatada, kusurda, eğer günahsa günahta ısrar etmemeye özen gösteriliyor. Mesela hemen hepimizin bildiği bir husus var. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam vefat etmiş, ebedi aleme doğru gözlerini kapatmış. Ama bu arada Medineli Ensar sahabe efendilerimiz aralarında toplanıp Efendimiz'den sonra kimin yönetici olacağı konusunu istişare ve müzakere etmeye başlamışlar. Muhacirler, yani Mekke-i Mükerreme'den Medine-i Münevveri'ye gelen sahabe efendilerimiz de onlar da kendilerinden bir idareci olmasını uygun görmüşler ve ona dönük müzakereler yapmaya başlamışlar. İşte orada Hazreti Ömer Efendimizin hemen bir adım öne geçerek Hazreti Ebubekir Efendimizin hilafet makamına en layık kişi olduğunu ifade etmesi, ona bağlandığını, ona tabi olduğunu, biat ettiğini ifade etmesiyle hemen Ensar ve Muhacir arasında olabilecek bir tartışma, belki daha ileri seviyelere gidecek bir durum önceden engellenmiş oldu. Yani burada işte buradan çıkaracağımız mutlaka dersler var. Bilge kişilerin konuya hakim olması ve olabilecek ihtilafların önceden engellenmesi açısından önemli bir husus. Burada belki şunu da ilave edebiliriz Selman Bey. Mesela Hazreti Ayşe annemize iftira edildi, değil mi? Çok üzücü bir şey. Kur'an-ı Kerim'de de bununla ilgili önemli işaretler var. Mesela bu iftira atan kişinin Medine'deki Arap kabilelerinden, Evs kabilesinden mi, Hazreç'ten mi olduğuna dair ciddi tartışmalar ve gerginlikler, nahoş şeyler oldu, değil mi? Sert tartışmalara neden oldu. Belki de eğer bu tartışmalar biraz daha artsaydı aralarında çarpışmaya niyetlenecek insanlar var. Ama Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın müdahalesiyle ortam sakinleşti. Zaten akabinde gelen ayet-i kerimelerle de gerçek ortaya çıkmış oldu.

0: geldiklerini biz asla unutamayız. Eşlerinden, anne babalarından, kardeşlerinden ve diğer akrabalarından, doğup büyüdükleri mekanlardan, mallarından, mülklerinden ayrı düşmek pahasına onlar Müslüman oldular. Ambargolara göğüs gerdiler. Hicret ederek doğup büyüdükleri yerleri terk etmek zorunda kaldılar. Yani Allah için her şeyinden vazgeçen, mallarıyla canlarıyla Allah yolunda cihad eden insanlara karşı konuşurken duyarlı olmalı, dikkatli olmalı, kullandığımız cümleleri, ifadeleri özenle seçmeli ve onları her daim saygıyla anmalıyız. Selman Bey, sözde bilimsellik adına sahabe efendilerimize karşı insaf ve edebi aşan değerlendirmeleri yapmanın doğru olmadığını tekrar söylememiz gerekir. Şüphesiz onlar birer beşer üstü, insan üstü değillerdi. Onlar da birer insandı. Kaldı ki onları hem Kur'an-ı Kerim hem Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam övmüş. Onların dünya ve ahiretteki özel mekanlarıyla ilgili müjdeler vermiş. Cenab-ı Hak bizlere de onlara layık olmayı, onların sahip olduğu İslam'a bağlılığı, sağlam bir imanı, sahih bir ameli ve güzel ahlakı elde eden kullarından olmayı Rabbim hepimize nasip eylesin.
1: Amin hocam, sağolunuz. Soruyu soran, cevabı dinleyen, hayatına nakşedenlere selam ediyoruz. Hayrın konuşulmasına vesile olanlardan ve hayrı konuşanlardan Allah razı olsun. Gençler soruyorsa elbet cevabı olacaktır. Esenlikler diliyoruz.
2: Ne çok soru vardır zihinlerin derinliklerinde. Ne çok soruyla karşılaşırlar yaşarken hayatı. Hep sorarlar. Onlar gençliğimiz, gençlerimiz. Peki doğru nerede? Gençler soruyor. Gençler soruyor. Sevgili gençler, merak ettiğiniz tüm soruları bilgi@diyanetradyo.com mail adresi aracılığıyla bizlere ulaştırabilirsiniz. Siz sorun, alanında uzman hocamız Doktor Ulvi Ata cevaplasın. Gençler soruyor.

Reklam. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Reklam.

nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi.

Bir hırsız bir yılancıdan yılan çaldı. Ahmaklığından onu ganimet saydı. Yılancı kurtuldu o zehirli baş belasından. Hırsız da can verdi yılanın kendini sokmasından. Yılancı, hırsızı bulayım da yılanımı ondan geri alayım der, dua ederdim. Allah'a şükürler olsun ki o dua kabul edilmedi. Yılanımın çalınmasını ben ziyan sanıyordum. Halbuki o bana kâr oldu der, şükreder. Nice dualar vardır ki dua edenin aleyhinedir. Onun ziyanına ve helakine sebep olacak bu duaları hak ve mukaddes olan Allah kereminden ve merhametinden dolayı kabul etmez.

0: Kamu Spotu.
1: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKE. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
0: Kamu Spotu.

Tarih ne çok alimi barındırır, gizli bir hazine gibi. Bu alimler ki insanlığa yol göstermiş, aklın ışığını kalemin gücüyle birleştirmiş. Kimi ilimde ilerlemiş, kimi hikmette söz söylemiş, kimi de bilgelikte çağları aşmış. Hakikat yolunda attıkları adımlar, arkalarından nice insanı hakikat peşine sürüklemiş. Geçmişin ilim erbabı olan alimleri öğrenmek için iz bırakanlarda buluşalım. Kübra Erdem'in hazırlayıp Mehmet Zeyd Yıldız'ın sunduğu İz Bırakanlar her cumartesi saat 15'te Diyanet Radyo'da.

0: günün duası.
1: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, dünya hayatında kendini bir ağacın altında dinlenen yolcuya benzetir ve dünyanın aldatıcılığına kapılmamayı tavsiye ederdi. Aynı zamanda insanın elindeki nimetlerin kıymetini bilmesini arzu eder. Sık sık şükrün önemini vurgulardı. Bir yere gideceği zaman şu duayı okurdu. Allah'ım, yolculuğun güçlüklerinden, üzücü manzaralarla karşılaşmaktan, iyiyken kötü olmaktan, mazlumun bedduasından ve dönüşte mal ve çoluk çocuğu kötü hallerde bulmaktan sana sığınırım.

iz bırakanlar. Hazırlayan Kübra Erdem. Seslendiren Mehmet Zeyd Yıldız.

Allah adın zikredelim evvela. Vacip oldur cümle işte her kula. Allah adın her kim ol evvel ana, her işi asan ede Allah ana.

Merhaba sevgili dinleyenler. İz Bırakanlar programına hoş geldiniz. Biraz önce duyduğunuz bu dizeler, yüzyıllardır doğumlarda, düğünlerde, cenazelerde, kandil gecelerinde okunan bir metinden öte bir dua, bir iman beyanı, bir muhabbet dili haline gelmiş bir eserden. Bugün adı belki çok konuşulmayan ama sözü asırlardır susmayan, kalemiyle bir milleti ayağa kaldıran, gönlüyle ümmeti birleştiren bir ismin izini süreceğiz. Süleyman Çelebi. Zaman Hicri 7. asrın eşiğindeydi. Bir devlet filizleniyor, sancaklar rüzgarla birlikte yeni ufuklara açılıyordu. Topraklar büyüyordu belki ama asıl büyüme gönüllerde ve fikirlerde aranıyordu. İşte böyle bir çağda Bursa'nın taş sokaklarında bir çocuk gözlerini dünyaya açtı. Adı Süleyman'dı. Doğduğu ev ilimle yoğrulmuştu. Babası Ahmet Paşa, Yıldırım Bayezid devrinde önemli görevler üstlenmiş, ilim ve devlet terbiyesiyle tanınan bir isimdi. Süleyman Çelebi, daha küçük yaşlardan itibaren Kur'an'la tanıştı. Arapça öğrendi, fıkıh meclislerine katıldı, tefsir ve hadis halkalarında yetişti. Ama onu diğer alimlerden ayıran bir taraf vardı. O, bilgiyi kalpte yoğuruyor, sözü gönle değecek hale getiriyordu. Yıllar ağır ağır aktı. Süleyman Çelebi, ilmin kapılarında sabırla bekledi, okudu,

dinledi, derinleşti. Ve Bursa Ulu Camii'ne imam oldu. Minbere çıkıyor, hutbe okuyor, cemaate Kur'an'dan ve sünnetten söz ediyordu. Ama bir gün bir vaaz, bir cümle, bir iddia her şeyi değiştirdi. Bursa Ulu Camii'nde bir vaiz kürsüde şöyle dedi. Peygamberler arasında fark yoktur. Hazreti Muhammed'le Hazreti İsa arasında üstünlük yoktur. Bu söz camide yankılandı. Ama asıl yankı Süleyman Çelebi'nin kalbinde oldu. Bu sözler onun gönlünde derin bir sızıya dönüştü. Sessiz kaldı ama razı olmadı. Çünkü o biliyordu. Peygamber Efendimiz sıradan bir isim değildi. O alemlere rahmetti. O son peygamberdi. O ümmetin sığınağıydı. İşte tam bu noktada Süleyman Çelebi kalemine sarıldı. Bir vaaza cevap vermek için değil, bir imanı savunmak için yazmaya başladı ve ortaya bir eser çıktı. Vesiletün Necat, yani kurtuluşa vesile olan yol. Biz onu bugün tek bir isimle biliyoruz. Mevlid. Allah adın zikredelim evvela. Bu ilk mısra aslında bir başlangıç değil, bir istikametti. Süleyman Çelebi eserini Allah'ın adıyla açtı, sonra adım adım Peygamber Efendimizin doğumuna, ahlakına, mucizelerine ve vefatına yürüdü. Bu bir aşk metniydi. Peygamber aşkı. Her beyitte hürmet vardı. Her dizede edep vardı. Her kelimede ümmete seslenen bir sıcaklık. O yüzden Mevlid saraylarda değil, evlerde okundu. Medreselerde değil, annelerin dizinin dibinde öğrenildi. Ve zamanla bir kitap olmaktan çıktı, bir hafıza haline geldi. Süleyman Çelebi Mevlid'i yazarken şairlik iddiası taşımıyordu. Onun derdi süs değildi. Onun derdi sadelikti. Halk anlasın diye yazdı. Peygamber sevgisi diri kalsın diye yazdı ve muvaffak oldu. Asırlar geçti. Bir çocuk doğduğunda okundu. Bir can hakka yürüdüğünde okundu. Millet dara düştüğünde okundu. Çünkü Süleyman Çelebi sözü zamana emanet etmişti. Yıllar ilerledi. Ömrünü ilme, imana ve kelama veren bu gönül insanı Bursa'da sade bir hayat sürdü. 1422 yılıydı. Sessiz bir gün. Süleyman Çelebi, ardında tek bir eser ama bir ümmetin duasını bırakarak Hakk'a yürüdü. Kabri bugün Bursa'dadır. Ama asıl kabri milyonlarca kalptedir.

Sevgili dinleyenler, bugün inancı satır satır koruyan bir ruhun izini sürdük. Bir itirazdan bir şaheser inşa eden, kalemiyle peygamber sevgisini muhafaza eden Süleyman Çelebi'yi andık. Onun bıraktığı iz, sözle savunulan bir hakikatin, sevgiyle yazılmış bir imanın izidir. Bir sonraki programda buluşmak dileğiyle. Allah'a emanet olun, hoşça kalın.

iz bırakanlar. Hazırlayan Kübra Erdem. Seslendiren Mehmet Zeyt Yıldız.

0: Reklam.
1: Türkiye'nin her büyük adımında yarınlara uzanan her hayalin gerçekleşmesi için var gücümüzle çalışıyoruz. Sonsuz bir azimle ülkemizin geleceğini birlikte büyütüyoruz. Tam 100 yıldır aynı inançla, aynı güçle. Emlak katılım. Gücüne güven.
0: Reklam.
2: Kadim mısralar.

Olur insanda zeban bir iki guş, sen dahi söyle bir ol iki hamuş. Gerçi pür güluk eden hıffet eder, lik hamuşi dahi sıklet eder. İnsanda bir dil iki kulak vardır. Öyleyse sen de söylerken bir, susarken iki ol. Gerçi çok konuşan hafiflik eder, buna karşılık dinlemeyi tercih eden ağırbaşlılık eder.

0: kamu spotu.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Kamu spotu.

Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp eşiğine alnımı koydum. Sanki bir yeraltı nehri çağlıyordu. Gözlerim yollarda bekler dururum. Nerede kardeşlerim diyordu bir ses. İlk kıblesi benim ulu nebinin. Unuttu mu bunu acaba herkes? Burak dolanırdı yörelerimde. Miraca yol veren hız üssüydim. Bellidir kutsallığım şehir ismimden. Her yana nur saçan bir kürsü idim. Hani o günler ki binlerce mümin tek yürek halinde bana koşardı. Hemşehrim nebiler yüzü hürmetine cevaba erişen dualar vardı. Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Müminden yoksunum, tek ve tenhayım. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı. Çöllerde kayıp bir yetim vahayım. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Götür Müslümana selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa. Kucaklasın beni İslam diyordu.

Reklam. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Reklam.

Bir hadis, bir çocuk. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Huriye Martı.

0: Diyanet Radyoları'nın kıymetli dinleyenleri, Peygamber Efendimiz'in hadis-i şeriflerinde çocuğa verdiği yer ile ilgili okuduğumuz, anlattığımız, düşündüğümüz programımıza hoş geldiniz. Peygamber Efendimiz'in hadislerinde çocuğun gerçekten ne çok yer aldığına şaşırdığımız ve çocukların geleceğe hazırlanmasında Peygamber Efendimiz'in ne kadar çok emek verdiğini gördüğümüz bu programda bugün çocukların isimleriyle ilgili bir konuyu konuşacağız. Peygamber Efendimiz bir hadis-i şerifinde şöyle buyuruyor: "Siz kıyamet gününde hem kendi adınızla hem de babalarınızın adıyla çağrılacaksınız. Öyleyse çocuklarınıza güzel isimler koyun." Kur'an-ı Kerim'e baktığımızda ilk insan Hazreti Adem'e bütün eşyaların ve varlıkların isimlerini bizzat Allah'ın öğrettiğini görürüz. İnsanlar tarih boyunca çeşitli varlıklara isim vermiş ve isim koymayı önemsemiştir. Hele de yeryüzünün en değerli varlığı olan insana isim vermek apayrı bir öneme sahiptir. Doğrusu isimler kültürün taşıyıcısıdır. Kültürümüzü yansıtır, inancımızı yansıtır, kimliğimizi yansıtır. Dolayısıyla bir çocuğa isim vermek, onun sadece diğerlerinden kolayca ayırt edilmesini sağlamayı değil, ona bir kimlik kazandırmayı da hedefler. Çocuğun bir ömür boyu taşıyacağı ve her seslenildiğinde dönüp bakacağı isim, her yere yazacağı ve kendini onunla tanıtacağı isim, elbette onun hayatına kalıcı bir iz bırakacaktır. Dolayısıyla Peygamber Efendimiz isim koyma konusunu önemsemiş, üzerinde hassasiyetle durarak çocuklara güzel isimler verilmesini bizden istemiştir. Peygamber Efendimiz cahiliye döneminden kalan isimlendirmeleri eğer içeriği kötü değilse değiştirmemiştir. Ama içinde şirk barındırıyorsa, İslam'ın esaslarına aykırıysa, kibirli ya da kötü anlamlı bir içeriği varsa, o zaman isimleri tevhid inancına uygun, güzel ahlaka ve tatlı, olumlu anlamlara gelecek şekilde değiştirmiştir. Aleyhisselatü vesselam Efendimiz özellikle Abdullah ve Abdurrahman gibi Allah'a kulluğu ifade eden isimleri en güzel isimler olarak belirtmiştir. Doğrusu insanın Cenab-ı Hakk'a kul olduğunu ve ona iman edip onun istediği şekilde yaşaması gerektiğini hatırlatan bu isimler toplumumuzda da son derece sevilen ve kullanılan isimlerdir. Peygamber Efendimiz abd kelimesiyle, yani kul ifadesiyle başlayıp da Abdülkabe, Abdülhacer gibi Allah'tan başkasına kulluk çağrıştıran bütün isimleri değiştirmiştir. Peygamber Efendimiz zamanında çocuklara önceden geçen peygamberlerin isimlerinin koyulması da adettir. Bizzat Peygamber Efendimiz şöyle demiştir: "Bu gece bir oğlum oldu. Ona atam İbrahim'in adını verdim." Ayrıca Peygamber Efendimiz kendisine ismini koyması için getirilen küçük bebeklere dua edip de kucağında onlara isim verirken Yusuf peygamber gibi, İbrahim peygamber gibi büyük ve geçmiş peygamberlerin isimlerini vermeyi tercih etmiştir. Ashab-ı kiram da salih kimselerin ve peygamberlerin isimlerini çocuklarına koymayı sürdürmüştür. Peygamber Efendimizin o güzel ismi, Muhammed adı, yerlerde ve göklerde övülen, övgüye layık olan en nadide kul anlamına gelen bu güzel isim, Peygamber Efendimizin kullanılmasına izin verdiği bir isimdir. Diğer taraftan Peygamberimizin Mahmud gibi, Ahmet gibi isimleri de müminler tarafından asırlar boyunca evlatlarına isim olarak verilmiştir. Ama Peygamberimiz kendi döneminde yaşayanlara Ebul Kasım diye kendi künyesini kullanmaları konusunda izin vermemiş ve bir kargaşa olmasın istemiştir. Bir çocuk dünyaya geldikten sonra onu sevgiyle bağrımıza basmak, ona hoş geldin diyen, kabul eden ve onun varlığıyla mutlu olan bir yaklaşım sergilemek ve ona güzel bir isim vererek kulağına ezan okumak bizim adetimizdir. Peygamber Efendimizin sünnetini ihya ederek çocuklarımıza güzel, anlamlı, umut ve iyilik çağrıştıran isimler koymak aslında anne baba olarak vazifemizdir. Güzel özelliklerimizden yola çıkarak yeni isimler vermek ve çocukları isyana, kibre, şirke düşürecek ya da farklı inançları çağrıştıracak şekilde adlandırmamak önemlidir. Peygamber Efendimiz kötü çağrışımları olan isimleri hep olumlu anlamlarla değiştirmiştir. Asi gibi, çorak gibi, isyankar gibi, melikül emlak gibi farklı anlamlara çekilebilecek olumsuz çağrışımı olan isimleri değiştirmek Peygamberimizin adetidir. İlginç bir şekilde Hazreti Ali cesaretiyle ve kahramanlığıyla meşhur bir sahabi olarak oğlu dünyaya geldiğinde onun adını Savaş koymak istemiş, Harp şeklinde bir isim teklif etmiş ama Peygamberimiz buna izin vermemiştir. İki torununun da adını iyilik, güzellik manasında Hasan ve Hüseyin koymayı tercih etmiş, barıştan yana ve duyulduğu anda insanın içini ısıtan isimleri önemsemiştir. Peygamber Efendimiz sadece kulların, insanların, çocukların değil, eşyaların, çeşitli kabilelerin ve çeşitli yer ve mekanların da isimlerini olumlu, anlamlı hale getirmiştir. Doğrusu insan etrafındaki eşyaların isimlerinden, çevresinde yaşayan insanların isimlerinden, ait olduğu kabilenin adından, sülalenin isminden ve hatta yaşadığı apartmanın isminden bile etkilenir. Dolayısıyla çevremizdeki varlıkların güzel isimler taşıması da bizim sorumluluğumuz dahilindedir. Peygamber Efendimiz isim kullanımı konusunda hassasiyet gösterdiği ve çocuklara güzel ismi önerdiği gibi lakap kullanımında da hassasiyetini sürdürmüştür. İnsanların hoşlanmadığı lakaplarla çağrılmasını yasaklamıştır. Bir şekilde alay içeren, insanları küçümseyen ve üzerindeki bir eksiklik ya da noksanlık şeklinde onu damgalayan isimlerin, lakapların kesinlikle İslam ahlakıyla bağdaşmadığını söylemiştir. Kişiye sevdiği isim ve künyelerle hitap etmek İslam ahlakının gereğidir. Elbette bir çocuk kendisine verilen ismin etkisinde kalacaktır. Çünkü kendisi hangi ismi taşıyor ise o ismin daha önceleri kimler tarafından kullanıldığına bakacak, onları model alacak, onların hayatını okuyacak, öğrenecek ve belki de onlar gibi olmak isteyecektir. Bir çocuğun ismi onun içinde bulunduğu kültürü, medeniyeti ve inancı yansıtacak şekilde konulmalıdır. Bir şekilde kendi adıyla özdeşim kuramayan, kendisini bu isme ait hissetmeyen ve hatta ismi sebebiyle toplumda dışlanan çocuk için doğrusu isim koymanın ne kadar anlamlı olduğu aileye bir kere daha hatırlatılmalıdır. Sevgili dinleyenler, Peygamber Efendimiz Allah'a kul olmayı, Allah-u Teala'nın razı olacağı işler yapmayı, güzel ahlaklı, İman sahibi ve erdemli bir mümin olarak yaşamayı, isimlerin belirlenmesi, koyulması ve kullanılması dahil her alanda hayatımıza bir esas olarak nakşetmiştir. Dolayısıyla salih insanları ve güzel anlamları hatırlatan isimler hayat bütünü içinde düşünüldüğünde aslında hepimiz için umut vericidir. İsimler aracılığıyla tevhid inancını, ahlaki değerleri ve toplumsal birlikteliği desteklemek mümkündür. Diğer taraftan yine isimler aracılığıyla çeşitli ideolojik yaklaşımları ve hiçbir şekilde tasvip edilmeyecek şirk unsurlarını hayata taşımak ise ciddi bir sorumluluktur. Biz kendi isimlerimizle nasıl bir özdeşim kuruyor ve ismimiz konusunda neleri umuyor isek, çocuklarımız için de aynı hassasiyeti göstererek güzel isimlerle onların hayatını zinetlendirmeliyiz. Peygamber Efendimizin belirttiği üzere kıyamet günü hem kendi adımızla hem de babalarımızın adıyla Allah-u Teala'nın huzuruna çağrılacağımız için o mahşer zamanı Cenab-ı Hakk'ın huzurunda güzel isimlerle durmanın yolunu aramalıyız. Hepinize hayırlı günler diliyor ve evlatlarımızın güzel isimleri gibi güzel ahlakları ve güzel kaderleri olsun diyorum. Amin.
1: Bir hadis, bir çocuk. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Huriye Martı.

takvimi. Diyanet takviminden merhaba. Bugün 6 Haziran 2026 Cumartesi. Hicri takvime göre 20 Zilhicce 1447. Rumi takvime göre 24 Mayıs 1442. Arka sayfa. Günün konusu. Milli değerlerimize sahip çıkalım. Bir milleti millet yapan temel değerlerin başında vatan, bayrak, kültür, dil, marş gibi unsurlar gelmektedir. Toplumları ayakta tutan ve geçmişten geleceğe taşıyan ana unsurlardan biri milli değerlerimizdir. Birlik ve beraberliği güçlendiren din, aile, dil, ahlak, gelenek ve görenekler her toplum için kendine özgü özelliğe sahiptir. Değerlerine sahip çıkmayan ve diğer kültürleri taklit eden toplumlar yozlaşmaya mahkumdur. Yüzyıllardır boyunduruk altına girmeden varlığını sürdüren milletimizin ayakta kalması, adaletle hükmetmesi, insanımızın milli birlik konusundaki duyarlılığının ve titizliğinin bir sonucudur. Sevgi, saygı ve fedakarlığın geliştirilmesinde, toplum hayatımızın ahenkli ve sağlam bir şekilde devam ettirilmesinde, gençlerimizin ve çocuklarımızın yetiştirilmesinde değerlerimizin katkısı büyüktür. Ahlakına, dinine, milliyetine ve bağımsızlığına düşkün Müslüman gençlerimizi milli manevi ve kültürel değerlere uygun yetiştirmek hepimizin görevidir.

0: Bir ayet. Ey insanlar! Şüphe yok ki biz sizi bir erkek ve bir dişiden yarattık ve birbirinizi tanımanız için sizi boylara ve kabilelere ayırdık. Hucurat Suresi 13. Ayet. Hayırlı günler.
1: Diyanet Takvimi.

On binlerce yıldır dünyadayız. Yorulduk. İnsanın kadim yolculuğu güzel olduğu kadar yorucuydu da. Biraz durmalı. Dinlenmeliyiz. Dinlemeliyiz.

Yolumuz Kabe'ye düştü. Kudüs'ten geçti. Yürümenin yürekten geldiğini öğrendik. Çok kıymetli yol arkadaşlarımız oldu. Malazgirt'te terledik. Yunus Emre ile serinledik. Mimar Sinan'ı tanıdık. Süleymaniye ve Selimiye'yi gördük. Büyük kubbelerin altında namazlar kıldık. Evliya Çelebi ile gezdik. Itırı ile gönlümüzü yıkadık. Suyun sesini dinledik. Çınarların altında sohbet ettik. Selvilerin gölgesinde dinlendik. Anladık ve gördük ki ölür ise ten ölür. Canlar ölesi değil. İnsan taştan pek, gülden naziktir. Bu topraklarda taşa ruh verildi. Gül en müstesna yere konuldu. Bizi öldürmeye gelen bizde hayat buldu. Hak ve hakkaniyeti gözettik. Merhametli ve adil olduk. Vefalıydık.

Sadece birbirimize değil, bütün canlılara hürmet ettik. İnandık ve söyledik, garip kuşun yuvasını Allah yapar. İşte buradayız. Yolculuğumuz boyunca çok şey gördük ve yaşadık. Yorulduk. Dikkatimiz dağıldı. Artık gördüklerimizi, yaşadıklarımızı anlatmak istiyoruz. Bizi dinleyecek birilerine ihtiyacımız var. Yahya Kemal, gördüm ve anladım yaşamak macerasını demişti. Bizi dinleyecek olanlara şunu söylemek istiyoruz. Biz de yaşadık. Siz bizi dinlerken, biz de sizi

0: spotu.
1: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
2: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
3: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
4: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
5: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
6: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
7: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Kamu spotu.

Hüsnü Hal. İnsan sürekli bir arayış içinde, durmadan arıyor. Kuytu ormanlarda, derin mağaralarda geziniyor. Dağların zirvesine çıkıyor, bulutların ötesine bakıyor. Başka gezegenlere ulaşıyor, uzayda dolaşıyor. Buldum dediğinde, bulduğunun aradığı olmadığını fark ediyor. Aramanın telaşı ve bulmanın heyecanıyla bazen ne aradığını unutuyor. Aramayı bıraktığında bu kez kendini de kaybediyor. İnsan merakının peşinden, aradığının ardından koşarken bazen kendini de kaybediyor. Öyle ki dursa düşecek ama koşsa da bir yere varamayacak hale geliyor. Nedir arayışı bu kadar ısrarla sürdürmesinin nedeni? Çok kıymetli olsa gerek. Arı kovanını, çiçek toprağını, kan damarını arıyor. Bir bulsa bal yapacak, kök salacak, hayat olacak. Bir şeyler dokunması lazım insanın kalbine. Bir şeyler duymalı ve bir şeyler gelmeli diline. İlahi

bir nefes değmeli, bezmi elesten bir ses gelmeli ve verdiği sözü tekrar etmeli. Kalu bela, evet Rabbimizsin demeli. İnsan verdiği sözü arıyor. O kadar kıymetli bir hazineye tanık olmuş ki, ondan uzak kalmanın huzursuzluğu, insanı dağ, tepe, ova, dere gezdirip duruyor. Kayboluşlarının nedeni bu. Ruhuna sımsıkı sarmalanmış olanı dışarıda arıyor. Sırtında taşıdığını uzakta sanıyor. İnsan daha çok gezecek, okyanuslar aşacak, koca bir çöl geçecek ve en sonunda başladığı yere geri dönecek. İşte o zaman fark edecek ve o zaman bilecek. Milyonlarca adım kendime dönebilmek içinmiş meğer diyecek.

Hazreti Peygamber namaz kıldıkları sırada aksıran bir kimseye yerhamükallah denilmesi üzerine, bu namazda insan kelamı konuşulmaz. Namaz ancak tesbih, tekbir ve Kur'an okumaktır buyurarak, namazda konuşulmasını ve bazı sahabilerin namazda selam vermeleri üzerine de selamlaşmayı yasaklamıştır. Zira Resulullah tekbirle başlayan yasakların selam verilinceye kadar devam ettiğini belirtir ve Allah'a saygı ve bağlılık içinde namaz kılın ayeti gereğince namazdaki huşuyu bozabilecek davranışları yasaklamıştır. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphesiz ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit, ikindi namazı vaktidir.

0: Reklam. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
2: Bana göre yenilikçi olmalı.
3: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
4: Bana göre vizyoner olmalı.
5: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
6: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk.

Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vel akibetu lil muttakin. Ves salatu ves selamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Diyanet radyolarımızın değerli dinleyicileri, bugün sizlerle En'am suresi 161 ve 163. ayeti kerimelerin hikmetini anlamaya çalışacağız. Rabbimiz şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Kul inneni hedani rabbi ila siratim müstakim. Dinen kıyamen millete İbrahim'e hanife ve mâ kâne minel müşrikîn. De ki şüphesiz Rabbim beni doğru yola, sapasağlam bir dine, Allah'ı bir bilen İbrahim'in dinine iletti. O ortak koşanlardan değildi. Kul inne salati ve nusuki ve mahyaya ve mamati lillahi rabbil alemin. De ki benim namazım, her türlü ibadetim, hayatım ve ölümüm hepsi alemlerin Rabbi olan Allah içindir. La şerike leh ve bizalike umirtu ve ene evvelül müslimin. Onun ortağı yoktur. Bana sadece bu emrolundu ve ben hak dine teslim olanların ilkiyim. Aziz kardeşlerim, doğru yol hangisi? Bu kadar farklı yollar varken hangisine güveneceğiz? Bu noktada Kur'an de ki Rabbim beni dost doğru yola iletti buyuruyor. İnneni hedani Rabbi ila sıratın müstakim. Bu yol nedir? Kur'an bu yolu dost doğru bir din ve İbrahim'in milleti olarak açıklıyor. Dinen kıyamen millete İbrahim'e hanife. Ayette geçen milleti İbrahim çok önemli bir ifadedir aziz kardeşlerim. Tarihi bir bağ yanında bütün peygamberlerin ortak çağrısını temsil etmektedir milleti İbrahim kavramı. Tevhidi, yani Allah'ı birlemeyi, yani Hazreti Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselam'ı, evet, onu tanıtmakta tevhid ilkesinin tebliğcisi Hazreti Muhammed'in getirdiği yolu tarif etmektedir. Ama Hazreti Muhammed aleyhissalatu vesselam bu noktada milleti İbrahim kavramıyla birlikte değerlendirildiğinde bütün bir din sisteminin temsilcisidir. O insanlığa unutulmuş, bozulmuş, evet, uzaklaşılmış hakikati yeniden hatırlatan bir peygamberdir. Bugün de insanlığın en büyük problemi bu değil midir? Parçalanmış bir hayat, dağılmış bir inanç ve her kafadan bir ses. Kur'an diyor ki hakikat tektir, yol Allah'ın yoludur. Efendimiz aleyhissalatu vesselama şöyle demesi emrediliyor bu ayetlerde. Kul inne salati, benim namazım, ve nusuki, ibadetlerim, ve mahyaya ve memati, hayatım ve ölümüm, lillahi rabbil alemin, alemlerin Rabbi olan Allah içindir. Değerli dinleyiciler, bu ayeti kerime bir müminin hayatının özetidir. Namaz, evet, ibadet ve bütün hayatın Allah için olması. İbadet ayrı, iş hayatı ayrı, aile hayatı ayrı değerlendirilmemelidir bu inanç sisteminde. Ayet diyor ki, bütün hayatın tek bir merkezde birleşmeli. O merkezde Allah Teala olduğu bilinmeli.
Ayet-i kerimede nüsük kelimesi geçiyor. Nüsuki, benim ibadetim ifadesi. Bu dikkat çekici bir kelimedir. Ve sadece ibadet anlamına gelmemektedir. Hem de özellikle kurban, yani sadece sözlü ibadet değil, fedakarlıklarla da Allah'a bağlılığı gerekli kılan bir mesajdır bu. Bir şeyi gerçekten seviyorsan onun için fedakarlık yaparsın, öyle değil mi? İşte mümin de Allah için yaşayan ve gerektiğinde de yine Allah için vazgeçebilen kimsedir. Çünkü onun hiçbir ortağı yoktur. Onun hiçbir ortağının olmaması tevhidin özünü oluşturmaktadır. Değerli kardeşlerim, bugün belki bir kimse ben puta tapıyorum demez. Ama insan bazen farkında olmadan başka şeyleri hayatının merkezine alabilmektedir. Nedir onlar mesela? Para olabilir, makam olabilir, beğenilme, takdir edilme arzusu olabilir. Halbuki bunlar da insanı yoldan uzaklaştıran tuzaklardır. Oysa müminin kalbinde ve müminin hayatında merkezin tek sahibi vardır. O da Allah Teala'dır. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ayeti kerimenin ifadesiyle ben Müslümanların ilkiyim demekle emrolunmuş. Bu ne demektir? Ben bu teslimiyeti en önce yaşayan kimseyim. Ben sadece anlatmıyorum, aynı zamanda yaşıyorum. Sadece bunu size söylemiyorum, aynı zamanda örneklik oluşturuyorum demektir. Çünkü din sadece sözden ibaret değildir. Din bir hayattır. Tevhid dediğimiz şey sadece bir inancın yansıması değildir. Tevhid bir hayat duruşu demektir. Bir konumlanmadır. Ve Müslümanlık denildiğinde sadece bir kimlik tanımlaması olarak anlaşılmamalı, Müslümanlığın tam bir teslimiyeti tarif ettiği bilinmelidir. Dolayısıyla insan yaşamıyla, tercihiyle ve yönelişiyle birlikte Müslümandır. Biz kendimize şu soruyu soralım aziz kardeşlerim. Hayatımız gerçekten Allah için mi? Hayatımızın merkezinde gerçekten Allah mı var? Yoksa biz de parça parça olmuş bir hayatı mı yaşıyoruz? Bu ayet bu noktada bize yeniden bir toparlanma çağrısında bulunuyor. Allah'ım, bizi dosdoğru yoluna ilettiğin kullarından eyle. Hayatımızı da, ölümümüzü de yalnız senin için yaşayabilmeyi nasip eyle. Kalplerimizi tevhid üzere sabit kıl. Senden başka hiçbir şeyi gönlümüzde merkez kılma. Ve bizleri sana tam teslim olan kullarından eyle ya Rabbi. Sübhane Rabbike Rabbil İzzeti amma yasifun. Ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.

Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp eşiğine alnımı koydum. Sanki bir yeraltı nehri çağlıyordu. Gözlerim yollarda bekler dururum. Nerede kardeşlerim diyordu bir ses. İlk kıblesi benim ulu nebinin. Unuttu mu bunu acaba herkes? Burak dolanırdı yörelerimde. Miraca yol veren hız üssüydim. Bellidir kutsallığım şehir ismimden. Her yana nur saçan bir kürsü idim. Hani o günler ki binlerce mümin tek yürek halinde bana koşardı. Hemşehrim nebiler yüzü hürmetine cevaba erişen dualar vardı. Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Müminden yoksunum, tek ve tenhayım. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı. Çöllerde kayıp bir yetim vahayım. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Götür Müslümana selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa. Kucaklasın beni İslam diyordu.

erken, ağlarken, yaşarken, yaşanırken, özlerken, özlenirken, Diyanet Radyo.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Ben bugünkü kadar zor bir gün yaşamadım. Bizi yere serdiniz. Beni yanına al. Gerekirse kendimi savunurum. Hilal mi? Onu en son gördüğümde üstündeki kayanın ağırlığı altında can çekişiyordu. Ebu Bekir onu satın almak istediğinde sevinmiştim. Çünkü ondan sonra işe yaramazdı. Yeni efendisi ona iyi bakmış.
2: Seni fark ederse o zaman anlarsın iyi bakmış mı bakmamış mı.
3: Bakın burada kim var? Küfrün başı Ümeyye bin Halef.
4: Yürü bakalım, Resulullah'a gidiyoruz. Hadi.
5: Kureyş'in ileri gelenlere öldürülürken beni neden sağ bıraktınız?
4: Çünkü Allah Resulü savaşa zorla çıkarıldığını söyledi ve seni sağ getirmemizi istedi.
5: O her zaman akraba hakkını gözetmiştir.
6: Onu sıkı bağla. Annesi çok zengindir. Bunu kurtarabilmek için iyi para verir.
7: Kardeşim, başkalarının bana bunu yapmasını nasıl reva görüyorsun?
6: Siz aramızdaki aile bağlarını çok önceden kopardınız.
7: Evet, haklısın. Biz bu muameleyi hak ettik.
8: Hangi tarafın kazandığını söyle bana.
6: Allah ve Resulü kazanmıştır.
8: Kahretsin. Bir koyun çobanının yaptığına bak.
6: Şimdi seni öldüreceğim ve sonsuza dek susacaksın.
8: Sen kavminin önderini öldüren kölelerin ilki değilsin. Beni böyle bir adamın öldürmesi ağrıma gidiyor. Kureyş'in yiğitlerinden biri tarafından öldürülmeyi çok isterdim.
0: 48. bölüm.
9: Medine'de kalan Müslümanlar büyük bir merakla bekliyorlardı. Acaba Resulullah ve arkadaşları ne durumdaydı? Kureyş ordusunun sayıca çok fazla olduklarını duymuşlardı ve bu onları endişelendiriyordu. Medine'den çıkan yiğitlerin sağ salim dönmesi için Allah'a dua ediyorlardı. Hazreti Osman'ın evinde ise dualar farklı bir sebeple yükseliyordu. Hazreti Ayşe, Ümmü Eymen ve Resulullah'ın tüm ev halkı peygamberin kızı Rukiye'nin etrafında toplanmışlardı. Rukiye ruhunu teslim etmek üzereydi. Bunun için eşi Hazreti Osman da sefere çıkamamış, onun yanında kalmıştı.
10: Rukiye nasıl?
11: İyi değil. Allah bilir ama bu hastalıktan kurtulamayacak gibi. Öyle söyleme, Allah korusun.
10: Amin. Amin.
11: Keşke Resulullah gelene kadar dayanabilse.
10: Osman başından ayrılmıyor. Hekim de geldi ama bir çare bulamadı. Daha çok genç.
11: Allah'ım şifa ver. Şifa veren ancak sensin. Ya Rabbi, sen onu bize bağışla.
10: Amin. Amin.
11: Fatıma çıkıyor odadan. Son durum nedir öğrenelim.
10: Fatıma, inşallah hayırlı haber verirsin. Ablan nasıl?
11: Hadi kızım, güzel haberlerle yüreklerimizi ferahlat.
10: Bunu ne kadar isterdim bir bilseniz. Ablam ölüyor.
11: Ah Rukiye.
10: Öyle deme yavrum. Allah ömrünü uzun etsin. İnşallah iyileşecek o.
11: Keşke.
12: Müjde! Müjde!
13: Yavrum yavaş ol. Rukiye çok hasta.
12: Özür dilerim. Haberi duyunca dayanamadım. Resulullah ve arkadaşları muzaffer olmuşlar.
11: Elhamdülillah, çok şükür.

0: Gerçekten büyük bir müjde verdin Enes. Kimden duydun bunu?
1: Allah Resulü Abdullah bin Revaha ve Zeyd bin Harise'yi müjdeci olarak göndermiş. Medine sokaklarında bunu herkese duyuruyorlar.
0: Peygamberimiz nasılmış?
2: Sağlığı yerinde mi?
0: Yara falan almamıştır inşallah. Kaybımız çok mu?
1: Yok, çok şükür. O da arkadaşları da iyiler. 14 şehit vermişiz.
2: Kimler onlar?
0: Kimler onlar? İsimlerini öğrendin mi?
3: Maalesef Rukiye'yi kaybettik.
0: Allah'ım sabır ver. Resulullah'a ne deriz şimdi?
2: Ah Rukiye.
0: Ah Rukiye.
2: Ah Rukiye.

0: Abdullah ile Zeyd'in Medine'ye gelişini haber alanlar onların etrafına toplanmışlardı.
1: Allah'a hamdü senalar olsun ki Resulullah muzaffer olmuştur. Savaşın galibi Müslümanlardır.
2: Allahu Ekber. Allah'a hamd olsun. Şükürler olsun.
1: Mekkeliler zelil bir şekilde şehirlerine dönmek zorunda kaldı. Ebu Cehil öldürüldü.
3: Allahu Ekber.
1: Rebiya'nın oğulları öldürüldü.
3: Allahu
1: Ekber. Ümeyye bin Halef öldürüldü.
4: Peygamberimiz nasıl? Ondan haber ver.
5: Resulullah nasıl?
1: Peygamberimiz selamettedir. Pek çok müşrik esir edildi. Onlarla birlikte dönmesi yakındır.
5: Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu olsun Allah'a. Çok şükürler.
0: Abdullah ile Zeyd'in bir görevi daha vardı. Şehit ailelerine yakınlarının şehadetini haber vermek. İki oğlunun birden şehit olduğunu öğrenen Afra Hatun bunu büyük bir sükunetle karşılamış, gözyaşları yanaklarından süzülürken şöyle demişti.
6: Siz bana iki gözümün, iki ciğerparemin başka bir şekilde öldüğünü söyleseydiniz buna dayanamazdım. Ama siz diyorsunuz ki oğulların, o dağ gibi delikanlılar bedenlerini Allah'ın Resulüne siper ettiler. Allah'ın dinini korumak üzere canlarını verdiler. Bundan ancak şeref duyarım. Benim oğullarım, aslanlarım artık Bedir'in aslanları olarak anılacak. Allah'ım bana sabır ver. Beni yavrularımla cennette kavuştur.
0: Medine'de bir yandan sevinç, bir yandan hüzün hakimken peygamberimiz de savaş meydanında son kontrolleri yapıyordu. Şehitler için tek tek cenaze namazı kılındı. Ardından onları defnettiler. Peygamberimiz bu meydandan ayrılmadan evvel kendisine akıl almaz eziyetler eden ve şu anda bir kuyuda üst üste cansız bedenleri dizili olan müşriklerin yanına gitti. Kuyuya eğildi ve şöyle dedi. Ey çukur halkı, ey peygamberin akrabaları, ona ne kötü akrabalık yaptınız. Başkaları onu kabul ederken siz ona yalancı dediniz. Başkaları ona zafer kazandırmak için yardımcı olurken siz ona karşı savaştınız. Rabbinizin size vaat ettiği şeyin doğru olduğunu şimdi gördünüz mü? Ben Rabbimin bana vaat ettiğinin doğru olduğunu gördüm. Peygamberimizin bu şekilde ölülere hitap ettiğini gören Müslümanlar şaşırdılar.
2: Ya Resulallah, ölülerle mi konuşuyorsunuz?
7: Şu çukurun içindekilerle mi konuşuyorsunuz?
0: Peygamberimiz onlara şu cevabı verdi. Onlar beni sizin duyduğunuz gibi duyarlar, ancak cevap veremezler. İslam tarihinde ilk defa savaş yaşanıyordu. Esirlerin hukuku henüz belirlenmemişti. Peygamberimiz arkadaşlarıyla bu konuyu istişare etmek istedi. Önce Hazreti Ebubekir söz aldı.
8: Ya Resulallah, bunlar amcalarımızın oğullarıdır. Kabilemizden ve kardeşlerimizdendir. Benim görüşüm onlardan fidye almandır. Onlardan alacağın fidye kafirlere karşı bize kuvvet olur. Hem belki Allah onlara doğru yolu gösterir de Müslüman olurlar.
0: Hazreti Ömer ise farklı düşünüyordu. Peygamberimiz onun fikrini sorduğunda şöyle cevap verdi.
7: Bence her birimiz kendi akrabalarımızın boynunu vurmalıyız. Ey Allah'ın Resulü, bana emret, akrabalarımdan bize karşı savaşanların boynunu vurayım. Ali'ye emret, Akil'in boynunu vursun. Hamza'ya emret, Abbas'ın işini bitirsin. Böyle yap ki müşriklere karşı kalplerimizde bir zaaf ve yumuşaklık bulunmadığı bilinsin. Ya Resulallah, onlar seni yalanladılar. Seni memleketinden çıkardılar. Boyunlarını vur gitsin.
0: Sahabe-i kiramın bir kısmı Hazreti Ebubekir'in görüşünü, bir kısmı da Hazreti Ömer'in teklifini uygun görüyordu. Peygamberimiz bir süre düşündükten sonra şöyle dedi. Yüce Allah, bazı insanların kalplerine yumuşaklık, bazılarınkine ise sertlik vermiştir. Ey Ebubekir, Senin halin İsa peygamberin haline benziyor. O şöyle demişti: eğer onlara azap edersen şüphe yok ki onlar senin kullarındır. Eğer onları bağışlarsan yine şüphe yok ki sen mutlak güç sahibisin, hüküm ve hikmet sahibisin. Ey Ömer, senin halin de Nuh peygamberle Musa peygamberin haline benziyor. Onlar şöyle demişti: ey Rabbim, kafirlerden hiç kimseyi yeryüzünde bırakma. Ey Rabbimiz, sen onların mallarını silip süpür ve kalplerine darlık ver. Çünkü onlar elem dolu azabı görünceye kadar iman etmezler. Sonra peygamberimiz fidye karşılığında esirlerin serbest bırakılmasına karar verdiğini söyledi.
9: Ey Müslümanlar! Beni dinleyin. Resulullah esirlerle ilgili hükümleri açıklamıştır. Peygamberimizin buyruğudur. Esirler 4000 dirhem karşılığında serbest bırakılacaktır. Fidye vermeye gücü yetmeyenlerin ise Müslümanların çocuklarına okuma yazma öğretme karşılığında serbest bırakılmasına karar verilmiştir. Ayrıca esirlere kötü muamelede bulunulmayacaktır. Onların elleri bağlanmayacak, onlara yediğinizden içtiğinizden yedirilecektir. Dikkat edin, onların haklarını koruyun.
0: Müşriklerden 70 kişi öldürülmüş, 70 kişi de esir edilmişti. 3 ya da 4 Müslümanın hakkına bir esir düşüyordu. Peygamberimizin amcası Abbas'ı ellerinde bulunduran Ensar grubu peygamberimize gelip şöyle dediler:
4: ya Resulallah, amcan Abbas esir olarak bizim payımıza düştü. Biz sizinle akrabayız.
10: Abbas da bizim kız kardeşimiz olan Selma'nın torunudur.
11: Bizim akrabamız için gerekli görülen fidyeden vazgeçmemize izin ver. Onu serbest bırakalım.
0: Peygamberimiz onların bu nazik teklifine şöyle cevap verdi: Abbas zengin bir adamdır. Bir tek dirhemden bile vazgeçmeyeceksiniz. Sonra amcasına döndü ve ya Abbas, kendi fidyeni, yeğenlerin Akil ve Neffel'in fidyelerini ve müttefikin olan Utbe'nin fidyelerini öde. Abbas buna karşı çıktı ve dedi ki:
12: ey Muhammed, ben Müslüman olmuştum ama insanlar beni onlarla birlikte gelmem konusunda zorladılar.
0: Peygamberimiz amcasına şöyle cevap verdi: senin Müslüman olup olmadığını Allah daha iyi bilir. Eğer doğru söylüyorsan zaten seni mükafatlandıracaktır. Ama dış görünüş itibarıyla bize karşıydın. Bu sebeple fidyeni öde.
12: Ama benim buna yetecek param yok.
0: Peygamberimiz, eşin Ümmü Fadl'a verdiğin para nerede? İkiniz yalnızken ona, eğer öldürülecek olursam oğullarım Fazla, Abdullah'a, Kuseme ve Ubeydullah'a yetecek kadar para var dedin karşılığını verdi. Sadece eşinin bildiği bu hadiseyi kendisine haber veren yeğenine şaşkınlıkla bakan Abbas şöyle dedi:
12: yemin ederim ki bunu eşimle benden başka kimse bilmiyordu. Şimdi yürekten inanıyorum ki sen Allah'ın peygamberisin.
0: Abbas kendi fidyesini verdiği gibi iki yeğeninin ve müttefikinin fidyelerini de verdi. Bedir Savaşı Müslümanlar açısından çok önemli bir adımdı. Allah'ın Müslümanlara olan yardımı inananların gönüllerini pekiştirmişti. Bir ordu sayı yönünden kendisinden 3 kat, teçhizat bakımından

0: ordusundan da kat kat üstün olan başka bir orduyu darmadağın etmişti. Allah kendisine inanan kullarına yaptığı bu yardımı şöyle anlatmıştır. Onları siz öldürmediniz. Fakat Allah öldürdü onları. Attığın zaman da sen atmadın. Fakat Allah attı. Ve bunu müminleri güzel bir imtihanla denemek için yaptı. Şüphesiz Allah işitendir, bilendir.
1: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere. Diyanet İşleri Başkanlığı sundu.
2: Gülerken, ağlarken, yaşarken, yaşanırken, özlerken, özlenirken, Diyanet Radyo. Severken, sevinirken, bekler.

Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.

takvimi. Diyanet takviminden merhaba. Bugün 6 Haziran 2026 Cumartesi. Hicri takvime göre 20 Zilhicce 1447. Rumi takvime göre 24 Mayıs 1442. Arka sayfa. Günün konusu. Milli değerlerimize sahip çıkalım. Bir milleti millet yapan temel değerlerin başında vatan, bayrak, kültür, dil, marş gibi unsurlar gelmektedir. Toplumları ayakta tutan ve geçmişten geleceğe taşıyan ana unsurlardan biri milli değerlerimizdir. Birlik ve beraberliği güçlendiren din, aile, dil, ahlak, gelenek ve görenekler her toplum için kendine özgü özelliğe sahiptir. Değerlerine sahip çıkmayan ve diğer kültürleri taklit eden toplumlar yozlaşmaya mahkumdur. Yüzyıllardır boyunduruk altına girmeden varlığını sürdüren milletimizin ayakta kalması, adaletle hükmetmesi, insanımızın milli birlik konusundaki duyarlılığının ve titizliğinin bir sonucudur. Sevgi, saygı ve fedakarlığın geliştirilmesinde, toplum hayatımızın ahenkli ve sağlam bir şekilde devam ettirilmesinde, gençlerimizin ve çocuklarımızın yetiştirilmesinde değerlerimizin katkısı büyüktür. Ahlakına, dinine, milliyetine ve bağımsızlığına düşkün Müslüman gençlerimizi milli manevi ve kültürel değerlere uygun yetiştirmek hepimizin görevidir.

0: Bir ayet. Ey insanlar! Şüphe yok ki biz sizi bir erkek ve bir dişiden yarattık ve birbirinizi tanımanız için sizi boylara ve kabilelere ayırdık. Hucurat Suresi 13. Ayet. Hayırlı günler.
1: Diyanet Takvimi.

0: temizleyin hepsini. Bir filmden alıntı gibi gelebilir size. Ama toplumca böyle bir komut almış gibiyiz. Temizlik imandan gelir hadise şerifini idrak etme ve uygulama konusunda örneğiz. Dünyadaki en fazla çamaşır suyu tüketimi Türkiye'de. Avrupa'daki en fazla sabun kullanımı ülkemizde. Temizlik yapmaya en fazla zaman ayıran milletiz. Dertlerimizi ozonla yok edip geleceğimizi deterjanla beyaz hale getiriyoruz. Ya da öyle zannediyoruz. Kimyasal ihtiva eden ürünlerin fazla kullanımı önce kendi bedenimize, sonra ev ahalisine ve tüm yeryüzüne zarar veriyor. Aşırı ve uzun süreli temizlik suyun ve enerji israfının artmasına da yol açıyor. Temizlik ürünlerinin bilinçsizce bir arada ve karıştırılarak kullanılması ölüme bile sebebiyet veriyor. Aşırı temizlik malzemesi tüketimiyle kendi alanımızı temizlerken su kaynaklarını ve toprağı kimyasallarla kirletiyoruz. İnsanın madden ve manen arınması güzeldir. Ama aşırıya kaçmamak gerekir. Kur'an'da da buyrulduğu gibi, Allah çok tövbe edenleri sever ve içi dışı temiz olanları sever.
1: Yeryüzü Günlüğü. Hazırlayan Betül Güngör. Seslendiren Ahmet İshak Mete.

yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutatku Bilig'de. Duyana, dinleyene.

Yönetici olacak kişi cesur, kahraman ve atılgan olmalıdır. Cesur olursa düşmana karşı koyabilir. Askerin cesaret alması için kumandanın kahraman ve cesur olması gerekir. Korkakların başına cesur bir adam geçince hepsi ondan cesaret alarak hareket eder. Aslan köpeklere baş olursa köpekler aslan kesilir. Köpek aslanlara baş olursa aslanlar köpek gibi yaltak olur.

nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi. Senin gücünü, kuvvetini veren Allah'tır. Yoksa bedeninde duyduğun sıcaklık atar damarlarından mı sandın? Şu güneş kandilinin parlaklığını fitilden, pamuktan, yağdan mı sandın? O göz kamaştırıcı parlaklık Allah'ın ona ihsan ettiği nurdandır. Başımızın üstünde duran gök kubbenin yukarıda duruşunun direkle, iple ilgisi yoktur. Ey hakikate susamış kişi! Bu gördüklerin, yaratan, kullarını seven Allah'ın kudretindendir. Allah'ın sırlar hazinesini aç ve her ne varsa haktan bil.

0: Biz de sizi dinliyoruz.
1: Değerler Eğitimi. Hazırlayan Yaşar Koca. Seslendirenler Nisan Kumru, Hakan Bozbey.
2: Ataman abi, bakıyorum da yaz gelince sandalyeyi hurdalığın önüne atmışsın. Çayını da eline alıp gazete okuyorsun.
3: Hadi sen de kendine bir çay kapıp gel de şöyle karşılıklı sohbet edelim Gökaycığım.
2: Yok abi, şöyle yanına bir sandalye çekip oturayım, o bana yeter. Çay içmesem de olur.
3: Şimdi sen şu taze ve demini almış olan, içtikçe insanı dinlendiren muhteşem çaya hayır mı diyorsun ya?
2: Ya öyle bir söyledin ki canım çekti. Çayı nereden alıyorduk?
3: Her zamanki yerinden.
2: Ha, çardaktan.
3: Az dur. Bekle biraz. Sana zahmet, benim çayımı da tazeler misin?
2: Ne zahmeti abi? Hemen tazeleyip geliyorum. Çaylar geldi, çaylar. Taze ve demini almış, içtikçe insanı dinlendiren muhteşem çaylar.
3: Ne çabuk geldin.
2: Sen her zaman demez misin çay önemlidir diye?
3: Evet, çay önemlidir ama çayı esas değerli kılan şey onun eşliğinde yapılan sohbet ve muhabbettir.
2: Çay da söylediğin kadar varmış ha.
3: Yılların tecrübesi konuşuyor burada.
2: Peki yılların tecrübesi gazeteyi dijital ortamda okumayı ne zaman deneyimleyecek?
3: Birkaç kez o dediğini yaptım ama pek bir şey anlamadım. Ben kağıt kokusunu içime çekerek okumayı seviyorum.
2: Demek kağıt kokusuna önem veriyorsun.
3: Şuna önem demeyelim de...
2: Ne diyelim peki?
3: Değer diyelim.
2: Önem ve değer arasında ne fark var ki?
3: Bir şeyin yaygın olmasıyla kıymetli olması aynı şey değildir. Ayrıca az önce söyledim ya...
2: Ne söyledin ki?
3: Çaydan misal verip... Çayı esas değerli kılan şey onun eşliğinde yapılan sohbet ve muhabbettir demiştim ya.
2: Olsun, ben yine de önemle değerin aynı şey olduğunu düşünüyorum.
3: Belki bir misal daha verirsem bu düşünceden vazgeçersin Gökaycığım.
2: Bir misal daha mı?
3: Evet, fakat onu burada vermeyeceğim. Gittiğimiz yerde göreceksin.
2: Neyi göreceğim?
3: Misal dedim ya, sen beni dinlemiyor musun?
2: Beni belediye binasının önüne getirdin. Acaba burada nasıl bir misal vereceksin, çok merak ediyorum.
3: Hadi hadi şu merdivenleri çıkıp 7. kattaki önemli işimi halledelim.
2: Hani misal demiştin, ne oldu ona?
3: Bir şey olduğu yok, misal adımların ritminde saklı.
2: Bu da nereden çıktı? Hem adımlarımın ritminde saklı olan şey de nedir? Neden cevap vermiyorsun? Ya şimdi asansör dururken niçin şu basamakları çıkıyoruz ki?
3: Önemle değer arasındaki farkı anlamak için tabii. Bu cevap senin için yeterli mi?
2: Elbette değil. Şaka yapıyorsun değil mi? Evet evet, bunların hepsi birer şaka. Adımların ritminde saklı olan misal de neymiş?
3: Benim hiç şaka yapar gibi bir halim var mı? Sırf senin görebilmen için şu merdivenleri çıkmayı göze aldım.
2: Neyi görmem gerektiğini de söyleseydin bu kadar zahmeti çekmezdin abi. Hay. Allah'tan işin uzun sürmedi. 15 dakikada hallettik.
3: Şükür kısa zamanda çok iş yaptık. Ödemem gereken faturaları ödedim. Tepe başındaki tarlamın imara açılmasıyla ilgili evrakları da imzaladım.
2: Hiç değilse aşağı inerken asansörü kullansaydık be abi. Aa, şunları merdivenden çıkarken hiç fark etmemişim.
3: Neden bahsediyorsun sen?
2: Yanından geçtiğimiz duvarlarda birbirinden güzel tablolar asılı ya abi.
3: He, onları diyorsun.
2: Evet, merdivenleri çıkarken biraz hızlı hareket ettiğimizden bu güzelliklerin farkına varamamıştım. Her tabloda yaşadığımız şehrin farklı bir köşesine ait kareler var. Mesela şu resim bundan 200 yıl önceki meydanın durumunu gösteriyor. Başka bir resimde halkın topladığı paralarla Türk Hava Kurumu'na hediye edilen bir uçak var.
3: Sonunda misali gördüğüne sevindim.
2: Efendim, anlamadım.
3: Öyleyse şöyle anlatayım. Buraya benim için önemli olan bir şeyi halletmek için geldik. Acele ettiğinden, daha doğrusu başka şeylerle ilgilendiğinden bu değerli şeyleri kaçırdın. Senin bunları görebilmen için...
2: Biraz yavaşlayıp etrafıma bakmam gerekiyordu. Demek o yüzden adımlarımın ritmine dikkat etmeliydim. Tıpkı çay misalinde olduğu gibi. Çay önemlidir ama çayı esas değerli kılan şey... ...onun eşliğinde yapılan sohbet ve muhabbettir.
3: Çay demişken Gökaycığım, yolun karşısında bir çay ocağı var. Biraz da sohbete orada devam edelim mi?
2: Olur.
3: Çayımızı içtikten sonra da açık hava müzesini gezeriz.
2: Allah! O zaman gelsin çaylar.
1: Değerler Eğitimi. Hazırlayan Yaşar Koca. Seslendirenler Nisan Kumru, Hakan Bozbey.
0: Gülerken, ağlarken, yaşarken, yaşanırken, özlerken, özlenirken, Diyanet Radyo. Severken, sevinirken, bekler.

Günün Duası. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, dünya hayatında kendini bir ağacın altında dinlenen yolcuya benzetir ve dünyanın aldatıcılığına kapılmamayı tavsiye ederdi. Aynı zamanda insanın elindeki nimetlerin kıymetini bilmesini arzu eder. Sık sık şükrün önemini vurgulardı. Bir yere gideceği zaman şu duayı okurdu: Allah'ım, yolculuğun güçlüklerinden, üzücü manzaralarla karşılaşmaktan, iyiyken kötü olmaktan, mazlumun bedduasından ve dönüşte mal ve çoluk çocuğu kötü hallerde bulmaktan sana sığınırım.

nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi.

0: kuyunun çıkığının dönüşü ipin sarılıp çözülmesine sebeptir. Ama asıl çıkrığı döndüreni görmemek iyi değildir. Dünyadaki şu sebep iplerini sakın ha sakın şu başı dönmüş felekten bilme. Bilme de felek gibi eli boş, başı dönmüş bir halde kalma. Özsüzlükten çıra gibi yanma. Gerekirse hakkın emriyle rüzgar ateş olur. Baş gözüyle değil de gönül gözüyle bakacak olursan, su gibi latif olan hilmin ve ateş gibi yakıcı olan hiddetin de haktan olduğunu görürsün. Eğer rüzgarın canı hakkı bilmeseydi, tanımasaydı, Ad kavmini Allah'a inananlardan ayırt edebilir miydi?
1: Yağmurlar serpilirken, yıldızlar seyrederken, rüzgarlar savrulurken,
2: Diyanet Radyo,
1: mehtaba ay vururken, sabaha gün doğarken ve siz bizi dinlerken,
2: Diyanet Radyo, Diyanet Radyo, Diyanet Radyo,
1: biz de sizi dinliyoruz.

0: Ey yediden çiçeği, gönlümün sevinci torun. Öfkeden, gözden, kızarmaktan yola çıkmışsın. Düşünmüş, durulmuş, sormuşsun. Öfke nedir, utanmak nedendir? Hadi közde köpürtür kahvelerimizi, sohbet demlensin. Anlatayım da dinle hele. İnsanı insan eden haller vardır. Kimi tadından yenmez, kimi zehirdir, değdiği yeri yakıp kavurur. Bil ki duyguların amansız dalgalarıyla sürüklenir kimi zaman, kimi zaman süt limandır her hali. Bazen çiçekler açtırır güldüğü vakit, bazen ayağa kalkmasıyla en yıkıcı fırtınaları estirir. Bunca durum içinde biri vardır ki aklı kenara attırır, vicdanın yolunu şaşırtır. Öfke. O meydana çıktığında iyiliğin üzerine karanlık sisler çöker, mantığın ışığı söner, dilden dökülenler süzgeçten geçmez olur. Öfkelinin gözü en sevdiklerini bile göremez. Kadim kültürümüzdeki derinlik bu halin sonrasını da bildirir. Öfke çekilip gidince ortaya çıkan hasar korkunçtur. Kalpler kırılır, ruhlar incinir, güven zedelenir. İradenin tahttan inip ilkel bir saldırganlıkla savrulanlar, inşası seneler süren dostluk köprülerini devirip tozu dumana katar. Oysa öfke haklılığı göstermez, sadece yaralayan bir gücün gövde gösterisidir. Sonra diner, sakinleşir, susar. Akıl tutulması bitmiş, beşer pişmanlığın ve utancın eşiğine düşer. Tıpkı kasırga dindiğinde geriye bıraktığı enkaz gibidir elinde avucunda kalan. Nefeslendikçe gerçekle yüzleşir, açtığı yaraları görür, kırdığı gönüllerle arasına uçurumlar açılmıştır. Utançtan yüzü kızaran kişi pak aynalara nasıl bakacaktır artık? Vicdanını susturmak imkansızdır. Unutma, utanç öfkeden daha ağır bir yüktür. Kaybetmek kazanmaktan her zaman daha kolaydır. Önemli olan şahlanan öfkenin bileğini bükebilmektir. İçinden geçenleri demlenmeye bırakmak, olan bitenin birkaç saat sonrasını da hesaba katmaktır. Sana hep sus demiyorum, düşünerek konuşmaktır marifet. Diş sıkmak yerine birkaç kez yutkunmak daha evladır. İşte insana insanlık katan olgunluk böyle zamanların ardında saklıdır. Nezaket ve sabırla sergilenen her tavır öze güç katar. Ah, bil ki insan sakinliğin nimetini yaşı ilerledikçe daha iyi anlar. Akılla gönlün arasına çekilen seti kaldır. Kızgınlıkla sergilenen her tavrın sonu bilesin ki hüsrandır. İşte böyle iki gözüm torun, yaz bir kenara. Öfke gelir göz kararır, öfke gider yüz kızarır.
1: Kökler ve sözler. Yazan Kudret Ayşe Yılmaz. Seslendiren İbrahim Bildir.

Hazreti Peygamber'in eşlerine gelerek onun ibadetleri hakkında bilgi almak isteyen üç kişi kendilerine anlatılanı azımsayarak, biz kim, peygamber kim, Allah onun geçmiş ve gelecek günahlarını bağışlamıştır demişlerdi. Sonra kendi aralarında sözleşerek bir gece boyu sürekli namaz kılmaya, diğeri sürekli oruç tutmaya, üçüncüsü de kadınlardan uzak kalarak evlenmemeye karar vermişlerdi. O arada yanlarına giren ve konuştuklarını duyan Allah Resulü, şöyle şöyle diyen sizler misiniz? Şunu iyi bilin ki, vallahi aranızda Allah'tan en çok korkanınız ve ona karşı en çok takva sahibi olanınız benim. Bununla birlikte bazen oruç tutar, bazen tutmam. Hem namaz kılarım, hem de uyurum. Kadınlarla evlenirim. Kim benim sünnetimden yüz çevirirse benden değildir buyurmuştu. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit akşam namazı vaktidir.

Hüsnühal. İnsan sürekli bir arayış içinde, durmadan arıyor. Kuytu ormanlarda, derin mağaralarda geziniyor. Dağların zirvesine çıkıyor, bulutların ötesine bakıyor. Başka gezegenlere ulaşıyor, uzayda dolaşıyor. Buldum dediğinde, bulduğunun aradığı olmadığını fark ediyor. Aramanın telaşı ve bulmanın heyecanıyla bazen ne aradığını unutuyor. Aramayı bıraktığında bu kez kendini de kaybediyor. İnsan merakının peşinden, aradığının ardından koşarken bazen kendini de kaybediyor. Öyle ki dursa düşecek ama koşsa da bir yere varamayacak hale geliyor. Nedir arayışı bu kadar ısrarla sürdürmesinin nedeni? Çok kıymetli olsa gerek. Arı kovanını, çiçek toprağını, kan damarını arıyor. Bir bulsa bal yapacak, kök salacak, hayat olacak. Bir şeyler dokunması lazım insanın kalbine. Bir şeyler duymalı ve bir şeyler gelmeli diline. İlahi bir nefes değmeli, bezmi elesten bir ses gelmeli ve verdiği sözü tekrar etmeli. Kalu bela, evet Rabbimizsin demeli. İnsan verdiği sözü arıyor. O kadar kıymetli bir hazineye tanık olmuş ki, ondan uzak kalmanın huzursuzluğu, insanı dağ, tepe, ova, dere gezdirip duruyor. Kayboluşlarının nedeni bu. Ruhuna sımsıkı sarmalanmış olanı dışarıda arıyor. Sırtında taşıdığını uzakta sanıyor. İnsan daha çok gezecek, okyanuslar aşacak, koca bir çöl geçecek ve en sonunda başladığı yere geri dönecek. İşte o zaman fark edecek ve o zaman bilecek. Milyonlarca adım kendime dönebilmek içinmiş meğer diyecek.

0: günün duası.
1: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, dünya hayatında kendini bir ağacın altında dinlenen yolcuya benzetir ve dünyanın aldatıcılığına kapılmamayı tavsiye ederdi. Aynı zamanda insanın elindeki nimetlerin kıymetini bilmesini arzu eder. Sık sık şükrün önemini vurgulardı. Bir yere gideceği zaman şu duayı okurdu. Allah'ım, yolculuğun güçlüklerinden, üzücü manzaralarla karşılaşmaktan, iyiyken kötü olmaktan, mazlumun bedduasından ve dönüşte mal ve çoluk çocuğu kötü hallerde bulmaktan sana sığınırım.

Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.

çıplak doğmuş olan insan çıplak gidecektir. Tekrar bırakacak olduktan sonra dünya malını toplamak neye yarar?

0: Dinleyeceğiniz program bir tekrar yayındır.
1: Misafirimiz var. Hazırlayan ve sunan Reyhan Sevinç.
2: Her sesin tınısında yürekten gelen kelimenin, cümlenin duygu dolanlara yolculuğu vardır. Kimi özlemleri, kimi acıları, kimi ise hatıraları getirir peşi sıra. Ama en önemlisi yaşanmışlıklar tecrübeyle birleşip dersler çıkartır gönül heybelerinden. Misafir eder nasibini, misafir olur nasibinde. Kıymet verir misafire. Çünkü Peygamberimizin emanetidir bizlere. Zamanlar, mekanlar, kişiler değişse de değişmez bizim kimliğimiz. Bundan dolayı hep açıktır kapılarımız. Sizler de bizlere evlerinizin ve kalplerinizin kapılarını açtınız. O halde gelin, buyur edelim misafirimizi. Değerli dinleyenlerimiz, misafirimiz var programımızın bu akşamki konuğu, Radyo ve Televizyon Üst Kurul Üyesi Hasan Davulcu.
0: Hasan Davulcu, RTÜK üyesi. 1978 yılında Amasya'da doğdu. Kırıkkale Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümünden mezun oldu. Yüksek lisans eğitimini Selçuk Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Anabilim Dalı'nda Siyasi Partilerde Halkla İlişkiler Faaliyeti ve AKİM Modeli başlıklı çalışmasıyla iletişim alanında tamamladı. Çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarında önemli görevlerde bulundu. 2011 yılında Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın kurulmasıyla birlikte aynı bakanlıkta bakan müşaviri olarak göreve başladı. Takip eden yıllarda bakanlık bünyesinde çeşitli üst düzey yöneticilik görevlerinde bulundu. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nun 21.05.2025 tarihinde gerçekleştirdiği seçim sonucunda Radyo ve Televizyon Üst Kurulu üyeliğine seçildi. Hasan Davulcu, sivil toplum kuruluşları minvalinde halen Amasya Üniversitesi Vakfı Yönetim Kurulu Üyeliği ve Atasporları Vakfı Genel Kurulu Üyeliği görevlerini sürdürmektedir. İletişim, medya, gençlik, spor, mahalli idareler, kamu yönetimi ve denetimi alanlarında birikime sahip olan Davulcu, evli ve 4 çocuk babasıdır.
2: İyi akşamlar değerli dinleyenlerimiz. Diyanet Radyo'dan Misafirimiz Var programından selamlarımızı ve muhabbetlerimizi gönderiyoruz. Kısa bir ara vermiştik, yaz arası vermiştik ve aradan sonra Misafirimiz Var programıyla yine bizler mikrofon başında kıymetli konuğumuzla beraber sizlerin kulaklarına ve hanelerine misafir olmaya geldik. Ve bu hafta çok kıymetli bir misafirimiz var. Bu haftaki misafirimiz Radyo ve Televizyon Üst Kurul Üyesi Hasan Davulcu. Hiç vakit kaybetmeden hemen misafirimize dönüyorum ve Hasan Bey hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk efendim. Teşekkür ediyorum. Elhamdülillah. Siz nasılsınız?
2: Hamdolsun bizler de iyiyiz. Çok sağ olun.
3: Allah iyilik versin.
2: Hasan Bey hayat nasıl gidiyor, vakit nasıl geçiyor, neler söylersiniz?
3: Hayat telaşlı gidiyor herkes gibi. Ulaşmak istediğimiz yere bir an önce ulaşmak ister gibi. Günün yoğunluğu var tabii. Evin yoğunluğu var. Akşam nasıl oluyor, hafta nasıl tamamlanıyor, ay nasıl bitiyor farkında olmuyoruz açıkçası.
2: Hızlı bir hayat akıyor.
3: Hızlı bir hayat akıyor, evet. Ama keyifli bir hayat akıyor bizim açımızdan. Faydalı, verimli. Günün sonunda gece yastığı başımızı koyduğumuzda mutlu mesut günlük hayatımızla ilgili uyuyabiliyoruz. Tabii biz de herkes gibi etkileyen dünyada bir sürü şey var. O ayrı bir konu.
2: Peki. Şimdi Hasan Bey biz sizi davet ettik. Siz de bizim davetimize icabet ettiniz. Bizi kırmadınız. İsteriz ki size bir ikramda bulunalım. Çay mı kahve mi ne arzu edersiniz?
3: Efendim ben çaycıyım. Anadolu'nun ücra bir köyünde doğdum. Hı hı. Çay bizde bir ritüel.
2: Tamam.
3: Yani o yüzden çaya karşı ayrıca bilgimiz var kahve dışında ama çay isteriz yani.
2: Tamam o zaman şöyle yapalım çaylarımız gelene kadar bir eser arası verelim mi?
3: Tabii nasıl arzu ederseniz.
2: Eserimizi dinliyoruz.

0: Reyhan Sevinç'le misafirimiz var, devam ediyor.
1: Değerli dinleyenlerimiz, eserimizi dinledik. Misafirimiz var programımız RTÜK üyesi Hasan Davulcu'yla devam ediyor. Şimdi Hasan Bey, şöyle çocukluğunuza doğru bir yolculuk yapsak ve sizi sizin cümlelerinizden dinlemek istesek. Hasan Davulcu kimdir? Dünden bugüne nasıl bir hayat yolculuğu yaptı? Neler söylersiniz?
2: Eskiden babam dedeme geçmişiyle ilgili bir soru sorunca dedem cevap vermeden önce bir iç çekerdi. Ben de babama sorduğumda babam cevap vermeden iç çekerdi. Benim dikkatimi çekmişti. Ben şimdi o yaşlara geldim. Çocukluğumla ilgili biri bir soru sorduğunda önce bir iç çekiyorum. Sonra cümlelere başlıyorum.
1: Evet.
2: Hakikaten Anadolu'nun çok ücra bir köyünde dünyaya geldim. Aslında o yıllara ait herkesin hatırasında, herkesin anısında var olan şeyler bizde de var.
1: Evet.
2: Gerçi her insan kendi hayatını

0: kendi çocukluğunu çok önemser. Biz de kendi çocukluğumuzu, kendi hayatımızı o anlamda hikaye olarak baktığımızda çok önemsiyoruz. Ama zorluklarla geçen bir çocukluk. Kalabalık bir hane. Tabii keyifli tarafları da var. Bugün özlemini duyduğumuz o kalabalık aile ortamında olduk hep. Başımızda dedemiz oldu hep. İlkokulu bitirdikten sonra, orayı çok önemsediğim için anlatmakta şey görmüyorum.
1: Tabii ki, buyurunuz.
0: İlkokulu bitirdikten sonra ortaokul ve liseye gitmem yönünde ilkokul öğretmenim, Allah rahmet eylesin, Saadettin Sabah, Rabbim mekanını cennet etsin, evet, çok şey borçluyum ona. Dedemi çok zor ikna etti. Dedem en büyük torun olduğum için köyde kalmamı istiyordu. Saadettin öğretmen de benim ilkokuldaki başarımı bildiği için ısrarla okumam gerektiğini söylüyordu. O günün şartlarında Amasya ve Çorum'da Vakıflar Yurdu'nun sınavlarına girdik. Şu anki Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne bağlı yurtlar vardı o tarihlerde, evet, şu an yok. Kader bu ya, aslında Amasya'yı kazansam işler daha çok kolay olurdu benim için, hayat daha kolay olurdu. Kader o gün zorluklarla bizi karşılaştırdı, Çorum'u kazandık.
1: Evet.
0: 11-12 yaşımdaydım. Annemden, babamdan, doğduğum topraklardan gurbete çıktığımda yaklaşık 7-7,5 yıl o yurtta ortaokul ve lise okudum. Çorum Yuma Hatip Lisesi. Ve orada mezun oldum. Kısaca zor, meşakkatli bir çocukluk hikayesi. Ama sonunda elhamdülillah geriye dönüp baktığımızda temiz, steril, büyük ailelerde zamanı geçirmiş bir çocuk olarak, çocukluğun bütün doyumunu yaşamış bir çocukluk olarak geriye dönüp baktığımda memnun olduğum bir hayat.
1: Teşekkür ediyoruz. Ve siz tabii bunu anlatırken aklıma şöyle bir soru geldi. Şimdi Amasya'da başlayıp Türkiye genelinde geniş bir etki alanına yayılan bir kariyeriniz de olmuş. Daha önce araştırdığımızda sizi de bunu da görmüş olduk. Evet. Yaptığınız birçok çalışmalar da var. Bugünkü Hasan Davulcu böyle geçmişe gitse, Amasya'daki o ilkokul sıralarındaki Hasan'a dönse, ona bir şeyler sormak istese ne sorar?
0: Çok güzel soru ya. Yani şöyle, Rabbim tabii bizim içimizden geçenleri de biliyor, biliyorsunuz. Hı hı. Yani hiç kimsenin, hiçbir insanın bilmediğini o biliyor.
1: Evet.
0: Ben böyle televizyon programları, radyo programlarını izlediğimde genelde söyleşilerde benzeri cümleler duyuyorum ama hakikaten ben o köyde doğan bir çocuk olmama rağmen çok ufku açık bir çocuktum.
1: Evet.
0: Hayallerim vardı, hedeflerim vardı. Ta ilkokulda vardı hayallerim, hedeflerim. Orada olup bu hedefleri, bu hayalleri kurabilmek çok kolay değil yani. Çok ilçe merkezine 40 kilometre mesafede bir dağ köyünde. Yani ne sorardım? Gelecekte ne olmak istiyorsun diye sorardım kendime. Muhtemelen cevabım şu olurdu. Benim gibi çocuklarla ve benim gibi gençlerle ilgilenmek olurdu. Biz ilgilenmesi gereken bir jenerasyonduk o anlamda.
1: Evet.
0: Rabbim de bana Gençlik ve Spor Bakanlığı gibi bir yerde görev nasip etti. İşte içimizden geçenleri biliyor dedik, evet, ya, içimizden geçenlere uygun olarak hep gençlerle, çocuklarla ilgilenme fırsatı buldum. Onlara da hep yaklaşırken empati yaparak yaklaşmaya çalıştım. Hadi diğer gamlık diyelim.
1: Evet.
0: Empatinin yerine onu kullanalım. Hep hassas olmaya çalıştım. Hep ilgilenmeye çalıştım.
1: Yani duanız kabul oldu,
0: evet,
1: aslında.
0: Evet.
1: Peki. Hasan Bey, bir eser arası verelim mi?
0: Verelim.
1: Var mıdır istediğiniz bir eser?
0: Ömer Karaoğlu'ndan Kuşlar olabilir.
1: Tamam.
0: Kuşlar, sizin kadar hür olmaktı hayalim, kuşlar.
1: Ve dinliyoruz.

0: Reyhan Sevinç'le misafirimiz var, devam ediyor.
1: Değerli dinleyenlerimiz, eserimizi dinledik. Misafirimiz var programımız. Rütükiyesi Hasan Davulcu'yla devam ediyor. Hasan Bey, eser için teşekkür ediyoruz. Hepimizin gençliğini hatırlatan güzel bir eser.
2: Evet.
1: Peki yine gençlerle devam edelim mi? Genç ve gençlik kelimeleriyle ilgili bir soru soracağım. Genç kimdir? Gençlik neyi ifade eder? Neler söylersiniz?
2: Bizim gençliğimizde bir mekana giderdik. Mekanın girişinde şöyle yazardık: genç, ideali uğrunda fedakarlık yapabilendir.
1: Evet.
2: Herhalde bizim gençlik dönemimize gence sorumluluk daha fazla yüklenmiş. Gence bir şey yapmak değil de gencin bir şey yapması beklenmiş. Gençlik deyince gelecek akla geliyor tabii. Bugün Avrupa ülkelerindeki en büyük sorun çocukların ve gençlerin çok az olması. Nüfusun yaşlanıyor olması. Aslında ki oradaki temel kaygı ülkelerin geleceğinin yok oluyor olması. Gençlik deyince de aklımıza tabii ki gelecek geliyor. Herhalde her ülkenin en büyük sorumluluğu gençlere ve gençliğe emek vermek. Onları doğruya yönlendirmek. Bütün ülkelerin ortak amacı da bu olsa gerek.
1: Evet.
2: Ben şanslıydım. Yani gençlerle bir arada olmak gibi bir şansım oldu hep. Liseli yıllarımdan bu yana. Hep gençlerle ilgili sivil toplum kuruluşlarının içerisinde oldum. Bir söz var, çok hoşuma gidiyor. Kul kurar, kader güler. Kader planı tıkır tıkır işliyor.
1: Evet.
2: Aslında sizin gönlünüzden geçen şeylerle ilgili hayatınızın ilerleyen zamanlarında konularla karşılaşıyorsunuz, görevlerle karşılaşıyorsunuz. Bizim de öyle bir şansımız oldu. Gençlerle ilgilendik hep.
1: Peki, şimdi uzun yıllardır kamu hizmetindesiniz. Özellikle gençlerle ilgili projelerde aktif bir rol üstleniyorsunuz. Gençlerin kalbine dokunmayı da başardınız. Varsa bir anınız bizimle ve dinleyenlerimizle paylaşmak ister misiniz?
2: Var tabii, çok hatıram var. Çünkü 15 yıl gençlerle bir arada olunca bir dönem yurtlarla ilgili bir görevim vardı. O günün şartlarında Gençlik ve Spor Bakanlığımızın yurtlarında 680 bin öğrenci barınıyordu.
1: Evet.
2: 680 bin çok büyük bir rakam ki şu anda 1 milyon hedefine ulaştı Gençlik ve Spor Bakanlığı. Hayatımın bir döneminde gençlik kamplarıyla ilgilendim. Dinleyicilerimize küçük bir bilgi de vermiş olalım. Yani şu anda ülke genelinde Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın 100'e yakın gençlik kampı var. 500 bine yakın genç ağırlıyor bir dönemde.
1: Hı hı.
2: Çok büyük rakamlar bunlar. Bütün bu görevlerimin arasında beni en çok mutlu eden gençlik kampları. Yaş aralığı daha genç.
1: Evet.
2: Yani işte 10 yaşından itibaren, hı hı, çocuklarımız o kamplara katılıyor. Hayatında ilk defa şehir dışına çıkan.
1: Evet.
2: Hayatında ilk defa deniz gören. Hayatında ilk defa oyun konsoluyla karşılaşan. Hayatında ilk defa farklı coğrafyadan bir gençle aynı odada konaklayan, birçok öğrenciyle muhabbet etme fırsatı buldum.
1: Hı hı.
2: Onların heyecanı, enerjisi bambaşka ya. Onu hakikaten hissetmek lazım. Benim gençlik kamplarında tanıştığım bir lise öğrencisi yıllar sonra bana geldi. Dedi ki, başkanım, ben, dedi, devletimiz sayesinde, sizin sayenizde bir iş yer açtım, dedi. Yani biz kamplarda konuşmuşuz onunla. O daha sonra üniversite sınavına girmiş, hı-hı, üniversiteyi kazanmış, bitirmiş, diyetisyen olmuş. İş yerini açmış, beni ziyarete geldi.
1: Ne kadar güzel.
2: Yani nereden baksanız 6-7 yıl gibi bir süre.
1: Hı-hı.
2: Dedi ki, ben şeyden çok etkilenmiştim. Ben ona demişim ki, dünyada kötülükler hep var olacak ve var olmaya devam edecek. Çünkü dünya ahiret ilişkisi içerisinde dünyada kötüler olmak zorunda. Çünkü ahirette onların imtihanı çetin geçecek ve bunun bir karşılığı olacak. Yeryüzünde bu kadar kötülük var. Dünyanın çeşitli coğrafyalarında bu kadar kötülük var. Çevremizde bu kadar kötü olaylarla karşılaşıyoruz. Bir tane iyi çok kıymetli. Ne olur o iyi sen ol demişim. O da be, o beni o tarihlerde çok etkiledi başkanım dedi ya. Ben o günden sonra bir kendim bir şey yaptım. Yani kendi kendime bir kendimi kontrol ettim. O günden sonra hep anneme, babama, aileme, devletime karşı iyi bir insan olmak için çok büyük gayret sarf ettim. Bir de şey demişim. Her ne problemle karşılaşırsan karşılaş. Hı hı.

0: Gece gündüz demeden lütfen bizi ara. Yani ilgili müdürünü söyleyebilirsin, bize söyleyebilirsin. Kendini sakın yalnız, sahipsiz hissetme. Doğru anlaşılmayacağını düşünme. Doğru algılanmayacağını düşünme. Biz de bu yollardan geçtik, bu yaşlardan geçtik. Sorun her ne olursa olsun seni doğru anlamaya, doğru algılamaya söz veriyorum. Lütfen bir şey olursa beni ara demişim. O güven de beni çok etkiledi. Her an arayabilecek olmak ve doğru anlaşılabilecek olmak da beni çok etkilemişti diye teşekküre geldi. Böyle bir hatıram var.
1: Ne kadar güzel.
0: Şu anda bir iş yeri var. Ayşenur diye bir kızımız. İşleri de gayet yolunda. İnsanların fiziken sağlıklı olmaları için elinden geleni yapıyor.
1: Ne güzel. Rabbim başarısını daim etsin.
0: Amin.
1: Şimdi Hasan Bey, sizin bir özelliğiniz daha var. Tabii bu biraz sürpriz olacak, sizin haberiniz yok. Sizin çok güzel şiir okumalarınız var.
0: Evet.
1: İsteriz ki bu bölümü sizin gençlerle ilgili bir şiirinizle esere pas atarak devam edelim.
0: Tabii ben şiir yazmıyorum. Benim şiirim yok ama var olan şiirleri amatörce ara ara seslendirmeye çalışıyorum. Bundan keyif alıyorum.
1: Çok güzel.
0: Yani bu okuduğum şiirlerin profesyoneller tarafından değerlendirilmesi gibi bir beklentim de yok. Yani
1: bu benim bu bizim sohbetimizin gidişatında sizden istirham ettiğimiz bir durum.
0: Yani.
1: Evet, buyurunuz.
0: Yani çok klasiktir ama gençlerle ilgilidir.
1: Evet.
0: Delikanlım, işaret aldığın gün atandan yürüyeceksin, millet yürüyecek arkandan. Sana selam getirdim Ulubatlı Hasan'dan. Sen ki burçlara bayrak olacak kumaştansın. Elde sensin, dilde sen, gönüldesin baştasın. Fatih'in İstanbul'u fethettiği yaştasın.
2: Sincan'dan Mustafa Sakarya.

0: Reyhan Sevinç'le misafirimiz var, devam ediyor.
1: Değerli dinleyenlerimiz, eserimizi dinledik. Misafirimiz var programımız. Rıç hikayesi Hasan Davulcu'yla devam ediyor. Şimdi Hasan Bey, hem medya hem de gençlik alanında derin bir birikime sahipsiniz. Sizce günümüz gençlerinin en çok ihtiyaç duyduğu iletişim becerisi nedir diye soracağım. Ve bu beceriyi geliştirmek için gençlere bir abi olarak neler tavsiye edeceksiniz?
2: Gençlerin hem şansları hem şanssızlıkları.
1: Evet.
2: İstedikleri bilgiye, istedikleri görüntüye, direkt geçmişe dair, gerek bugüne dair, gerek de geleceğe dair her an ulaşabiliyor olmaları.
1: Evet.
2: Biz buna haz ve hız çağı diyoruz. Hızlıca bir şeye erişip, eriştiğiniz konuyla ilgili mutlu olmak. Bu denetlenmesi gereken bir durum. Kişinin kendini denetlemesi gereken bir durum. Kamuoyuyla ilgili bir şeyse de kamunun denetlemesi gereken bir durum. Küçük yaşlarda en büyük sorumluluk ailelerin denetimine tabi. Gençlik yıllarında da herkesin kendi kendini denetlemesiyle mümkün olabilecek bir durum. Benim gençlerle ilgili geçen gün bir araştırma geldi önüme. Bütün bu internet çağına rağmen günlük ortalama evlerimizde 4-4,5 saat televizyon izleniyor. Bütün bu internet çağına rağmen günlük ortalama 3-3,5 saat radyo dinleniyor. Rağmeni televizyonu ve radyoyu övmek adına söylüyorum.
1: Evet.
2: Yani insanlar hala bu internete rağmen televizyona ve radyoya rağbet gösteriyorlar. Biz televizyonu ve radyoya izlenmesi ve dinlenmesini tavsiye eden tarafız. Çünkü bu taraf her şeye rağmen ailemizin içinde bir yapı. Diğeri daha bireysel. İnternet, telefon üzerinden, tablet üzerinden.
1: Daha kontrolsüz.
2: Daha kontrolsüz, daha denetimi zor. Ama bu taraf, işte izlenme saatlerine baktığınızda gece belli bir saat, sabah belli bir saat. Genelde öğlen akşam arası bir izlenme yok. Radyolarda da sabah işe gelirken daha çok, akşam
1: işten çıkarken,
2: işten dönerken daha çok. Gençlere tavsiyem radyo dinlemeleri, televizyon izlemeleri. Şimdi diyecekler ki dinleyenlerimiz, televizyon izlemeye teşvik eden bir kamu görevlisi var karşımızda. Sebebi şu, diğer mecralardaki problemleri de bilen birisi, aynı zamanda bir aile babası olarak söylüyorum. Vakitlerini, boş vakitlerini radyo dinleyerek, müzik dinleyerek, televizyon izleyerek geçirmelerini tavsiye ediyorum. İnternetten sadece bilgi amaçlı, sadece donanımlarına dönük, sadece bölümlerine dönük bilgi edinme amaçlı kullanmalarını tavsiye ediyorum açıkçası.
1: Teşekkür ediyorum. Şimdi Hasan Bey, dilerseniz yine mevcut görevinizle alakalı bir soru yönelteyim size. RTÜK üyeliğinizde Türkiye'de medya okur yazarlığına dair nasıl bir vizyonunuz var? Bu alanda gençler ve aileler için ne gibi farkındalık adımları atıyorsunuz ya da planlıyorsunuz, neler söylersiniz?
2: Ya tabii RTÜK deyince insanların zihnine böyle yasakçı bir alan geliyor yani. Yasaklayan, ceza kesen, engelleyen.
1: Gözümüz üzerinizde.
2: Evet, gözümüz üzerinizde.

0: aslında şöyle bir laf vardır. Derler ki itimat denetime mani değildir. Evet. Çünkü insan yanlış yapabilen, hata yapabilen, suistimal edebilen bir varlıktır insan. Dolayısıyla denetlenmesi gerekir. Evet. İnsanın denetlendiği bir yerde radyo ve televizyonların daha denetlenmesi gerekir. Evet. Aslında yasaklıyoruz gibi gözükse de ekran başındaki çocukların ya da izleyicilerin böyle kulaklarını kapatan değil de gözlerini koruyan bir kurumuz gibi bakıyorum ben. Aslında amaç orada engellemek değil de yön göstermek, teşvik etmek, doğruya teşvik etmek gibi bakıyoruz olaya. Tabii işin sonunda denetim ve ceza olunca bizim bu yönlerimiz
1: kötü polis oluyorsunuz o zaman.
0: Kötü polis oluyoruz. Evet. Kamunun bize verdiği yetkiler var tabii. Yani mevzuatın bize verdiği yetkiler var. Bunu da kullanmakla mükellefiz.
1: Aslında siz kalp ve ruh sağlığını koruyorsunuz.
0: Evet. Daha İnsan, güzel ifade ettiniz. Yani cezalandırmak değil, doğruya yönlendirmek, doğruya teşvik etmek, ideal olana teşvik etmek, çocuklarımızın, gençlerimizin ruh sağlığını korumak, Türk aile yapısını korumak aslında bizim amaçlarımızdan bir tanesi. Bu yaptığımız uygulamaların da tamamı buna dönük aslında. Bir yeri cezalandırmak değil oradaki amaç. Biliyorsunuz RTÜK işte akıl işaretler diye akşam haydi çocuklar uykuya alt bandında görüyor ailelerimiz.
1: Ya da her programın başında mutlaka bir yaş grubu. Şiddet odaklı mı değil mi?
0: Değil mi? Aslında onların tamamı uyarmaya dönük. Yani siz bunu izlemek istemiyorsanız izlemeyin. Ya da bu size uygunsa izleyin.
1: Ya da ilk kez izleyeceğiniz bir programın hangi yaş grubu için uygun olup olmadığını daha program başlamadan önce RTÜK bizi akıllı işaretlerle aslında uyarıyor.
0: Evet, uyarıyor. Yani işin bu kısmına ben ailelerden en çok şeyin alıyorum. O işte belli yaşın üzerinde 7 yaş üzeri vesaire falan oralara dikkat ediyorlar ama onu artırmaya, onu sağlamaya çalışıyoruz. Şimdi tabii RTÜK eleştirilen de bir kurum aynı zamanda. Bu arada şunu çok söylemem lazım yani RTÜK üyesi olarak.
1: Tabii ki buyurun.
0: Şimdi normalde kurumlar bir konuyla ilgili kendilerine şikayet geldiğinde telefonla, CİMER'le ya da herhangi bir kanalla rahatsız olurlar. Ama biz RTÜK olarak herhangi bir diziyle ilgili, filmle ilgili ya da herhangi bir yayınla ilgili bize gelen şikayetlerden biz rahatsız değiliz. Tam tersine. Biz bunlardan memnun oluyoruz. Çünkü toplum bizi aynı zamanda uyarıyor. Bizi aynı zamanda ödevimizi hatırlatıyor. Evet. Görevimizi hatırlatıyor. Toplumun şikayetleri üzerinden biz alabileceğimiz kararları alıyoruz. Onlardan destek buluyoruz. Dolayısıyla bize herhangi bir konuyu şikayet etmekten lütfen imtina etmesinler. Çekinmesinler. Bizim de atladığımız şeyler olabiliyor bazen. O anlamda aslında toplumda birlikte çalışıyoruz.
1: Evet.
0: Şimdi bizim uyaranlarımız daha çok şikayetler. Sosyal medya üzerinden gelen şikayetler, CİMER üzerinden gelen şikayetler. Bir şikayet hattımız var, oradan gelen şikayetler. Onun üzerine daha çok uzmanlarımız programla ilgili, yayınla ilgili bir hata var mı yok mu tespit etmeye çalışıyorlar. Çoğu zaman da olumlu sonuçlar elde ediyoruz. Tabii arka planda yansımayan birçok çalışmamız var. Özellikle bu programların içeriğine dönük.
1: Evet.
0: İşte sabah kuşağı programları, diziler ve toplumun genel ekseriyetinin rahatsız olduğu konularla ilgili arka planda başkanlığımız çalışıyor. İlgililerle görüşüyor. Beklentilerimizi dile getiriyoruz. Kamuoyunun beklentilerini dile getiriyoruz. Bir noktada anlaşmaya çalışıyoruz. Anlaşabilirsek. Anlaşamazsak mevzuatın bize verdiği yetkiyi kullanıyor ve maalesef ceza kesmek zorunda kalıyoruz.
1: Ya bu denetim mekanizması çok güzel. Bizim Diyanet radyolarında da böyle. Yaptığımız her program Önce metin yazarı ya da programcı tarafından

0: tarafından yapılıyor. Daha sonra denetime giriyor. Denetimden geliyor. Prodüksiyon ekibi yine bir denetim mekanizması oluşturuyor. Yayına verirken yayın operatörleri mutlaka programı dinleyip raporluyorlar. Daha sonra yayına veriyoruz. O yüzden denetim mekanizması her zaman olmalı diye düşünüyorum.
1: Burada şunu söylemem lazım.
0: Tabii ki buyurun.
1: Yani tabii Diyanet Radyo, Diyanet TV, işte TRT, Diyanet Çocuk, TRT, ya yani kamu yayıncılığı yapan, işte polis radyosu
0: Evet.
1: gibi kamu yayıncılığı yapan yerlerle ilgili en ufak bir şikayet
0: Çünkü
1: almıyoruz.
0: kendi içimizde bir denetim
1: Evet,
0: mekanizmamız var
1: bu anlamda
0: zaten.
1: ciddi de örnek oluyorsunuz.
0: Evet.
1: Ben bir RTÜK üyesi olarak sizin nezdinizde Diyanet Radyo'ya, Diyanet TV'ye açıkçası teşekkür etmek istiyorum. Diğer yayıncılar örnek olduğunuz için ve topluma doğru bir yayıncılık sunduğunuz için teşekkür ediyorum.
0: Biz teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Bir eser daha dinleyelim isterseniz. Eserden sonra son bölüme geçeceğiz.
1: Hay hay efendim.

0: Reyhan Sevinç'le misafirimiz var, devam ediyor.
1: Değerli dinleyenlerimiz, eserimizi dinledik. Misafirimiz var programımızın artık son bölümüne geldik ve bu akşamki kıymetli misafirimiz Radyo ve Televizyon Üst Kurul üyesi Hasan Davulcu. Şimdi Hasan Bey, malum haliniz programı radyoda yapıyoruz. Radyo ve radyoculuk hakkında ne düşünüyorsunuz? Geçmişe dair böyle bir tecrübeniz var mı diyeceğim, var olduğunu biliyorum.
2: Evet.
1: Bu tecrübeyi yaşarken kalbinizde ya da zihninizde kalan bir hatıranız var mıdır?
2: Az önce sordunuz ya programın girişinde çay mı kahve mi diye.
1: Evet.
2: Ya, radyo mu televizyon mu diye sorsaydınız cevabım radyo olurdu.
1: Evet.
2: Radyonun daha büyüleyici olduğuna inananlardanım. Yani kişiyi görmeden onunla bir iletişime geçebilmek çok daha keyifli geliyor bana. Bir de biz radyo dinleyerek büyüdük yani. Şimdi benim çocukluğumda evde bir radyo vardı, herkes gibi, herkesin evet, çocukluğu gibi. İşte o radyo açılırdı. Genelde TRT müzik olurdu, işte İzmir Radyosu, Ankara Radyosu falan. Fonda ya bir Türk sanat müziği olurdu ya bir Türk halk müziği olurdu. Yani ben Musa Eroğlu'ndan hiç unutmuyorum. Bizim pencereler yele karşıdır, muhabbet dediğin karşı karşıdır.
1: Evet.
2: Bir görebilsen şu sinemde neler var, gülüp oynadığım ele karşıdır gibi böyle dedemlerin falan zevkle dinlediği radyolu yıllardan geliyoruz. Sonra gençlik yıllarımızda söyledim, hep böyle gençlik hareketlerinin içerisinde olduk.
1: Evet.
2: Radyodan beslenirdik. Radyodaki ezgilerden beslenirdik. İşte varsın zulüm bütün dünyayı sarsın, varsın sevinçlerde başka bahara kalsın, madem ölüm tek bir defa gelecek, o da neden Allah için olmasın gibi ezgilerle hep kendimizi besledik. O yüzden o yıllara ait ezgilerin, o yıllara ait ezgileri söyleyenlerin bizim gönlümüzde, zihnimizde hep ayrı bir yeri var, hep ayrı bir hatırası var. Bir dönem radyoyla ilgilendim. Mümkün oldukça gittiğim yerlerde radyo programlarına katılmaya çalışıyorum. Şimdi radyo ismi vermeyeceğim tabii ama bizim gençlik yıllarımızda çok aktifti radyolar, çok etkindi.
1: Evet.
2: Yeni ezgi çıkmasını bekler. Bugün hani yeni şarkı çıkması bekleniyor ya. Böyle tek parçalık bir evet, şey moda şu an. O zaman da yeni bir kasetin çıkmasını bekler. Yeni ezgiler dinlemeyi çok arzu ederdik. İyi hatırlıyorum. Eşref Ziya Ben Kalksam ve Dirilsem kasetini çıkarmıştı o zaman. Sabah akşam dinlerdik yani. Fırsat bulabildikçe dinlerdik. Çok da büyük keyif alırdık. Radyonun insanlar üzerinde kesinlikle psikolojik bir etkisi olduğunu
1: evet,
2: düşünüyorum. Gerçi son dönem daha çok eğlendirmeye dönük. Yani mesaj vermeye dönük değil de yayınlar daha
1: bir
2: çok
1: böyle. Bir de o gizemini sanki kaybetmeye başladı. Görsel, özellikle
2: görüntüyle
1: sosyal medya
2: üzerinden
1: görüntüyle evet.
2: Şimdi işte bazı sosyal medya platformlarında canlı yayınlanıyor
1: evet,
2: vesaire. Eskiden DJ'in kim olduğunu bilemediğiniz için onu sesi üzerinden
1: tasvir
2: edersiniz yani nasıl biri acaba falan. Bir gizemi de vardı
1: evet,
2: işte o da ayrıca bağlıyordu. Dolayısıyla ben radyocuyum, hep de öyle kalacağım. Radyoya karşı sevgim, sempatim hep daha farklı olacak inşallah.
1: Ne mutlu. Teşekkür evet, ediyoruz. Şimdi Hasan Bey, gelen bütün misafirlerimize sorduğumuz 3 tane kelime var. Sizin için de 3 tane kelime hazırladık ve isteriz ki kelimeyi sorduktan sonra aklınıza gelen ilk cümle ya da varsa bu kelimeyle ilgili bir hatıranızı istirham edeceğiz sizden. Hazırsanız hemen başlayalım. İlk kelimemiz genç.
2: Genç sahabelerimizden Hazreti Ali ve İstanbul'un fethine mazhar olan Fatih Sultan Mehmet Han diyeyim, gence verilebilecek bir cevap.
1: Teşekkür ediyorum. İkinci kelimemiz aile.
2: Güven. Her şeye rağmen güven aile.
1: Aslında bir de sığınak değil mi?
2: Evet, sığınak da yani. Ya o enteresan bir şey yani. Ne yaparsanız yapın, ne hata ederseniz edin. Sizi her şeye rağmen,
1: her halinize
2: rağmen doğru anlayabilen tek yer yani. Evet. Aile, sığınak, evet. Doğru.
1: Teşekkür ediyorum. Üçüncü ve son kelimemiz iletişim.
2: İletişim, iki şey söyleyebilirim. Bunlardan bir tanesi diğer gam. Yani siz empati yapmadan karşıyla iletişim kuramıyorsunuz. Mümkün değil. İkincisi doğallık ve muhabbet iletişimde. Yani siz doğal bir muhabbet oluşturamazsanız yine iletişim kuramıyorsunuz. Diğer gam ve muhabbet diyebiliriz iletişim için.
1: Teşekkür ediyorum. Değerli dinleyenlerimiz, bu akşamki misafirimiz var. Programımızın konuğu Radyo ve Televizyon Üst Kurul Üyesi Hasan Davulcu oldu. Efendim, şimdi programımızın son dakikalarına girdik. İsteriz ki programı sizin kıymetli cümlelerinizle kapatalım. Son olarak Diyanet Radyo dinleyenlerine neler söylemek istersiniz?
2: Evet. Ben tabii dinleyenlerimize de teşekkür ediyorum bu akşam. İnşallah keyif almışlardır. İnşallah bir şey katabilmişizdir onların hanelerine, dünyalarına. Çünkü evlerine konuk olduk, iş yerlerine konuk olduk. Yani son cümle ne diyebilirim? Şunu diyebilirim. Aslında her insan doğduğu andan itibaren bir fıtratla doğuyor. Daha doğarken biz, bazı duygular bizimle birlikte doğuyor. Sonradan edinilmesine gerek kalmadan. Ya da sonradan bozulmazsa aslında doğru olan. Güven gibi, adalet gibi, vicdan gibi, empati gibi. Herhalde bizim en büyük ödevimiz, en büyük görevimiz, daha doğuştan Rabbimizin bize verdiği özellikleri daha sonra kaybetmemeye çalışmak olmalı. Ya da bu çocuğumuzsa onun kaybetmemesine çalışmak olmalı. Biz fıtratımızda bizimle beraber dünyaya gelen kodlarımıza geri dönmek zorundayız. Bunun son dönem en büyük göstergesi de Gazze. Yani Avrupa ülkelerinde, dünyanın diğer ülkelerinde İslam'la müşerref olmamış insanların Gazze ile ilgili vicdanlarında, kalplerinde, ruhlarında acı hissetmelerinin asıl sebebi bu. Daha doğarken, insan olarak doğarken bu özelliklerle doğuyoruz ve onlar bunu hissettiler. Dünya, İnsanlar ödevlerini iyi verdiler diye düşünüyorum, insanlar.
1: Evet.
2: Devletler, hükümetler vesaire vesaire, o başka bir konu, ama insanlar kendi üzerlerine düşeni yaptılar diye düşünüyorum. Norveç'teydim ben birkaç hafta önce. Başkentinde, Oslo'daydım. Filistin mitingi var dediler. Biz de katıldık. Buradan giden heyetle birlikte. Yani orayı görüp duygulanmamak, orayı görüp ümit var olmamak mümkün değil. Dünyanın her yerinden insan var. Müslüman var, Hristiyan var, farklı ülkelerden var. Ve insan olmanın gereği Gazze'yle, Gazze'deki çocuklarla, Gazze'deki kadınlarla empati yapıp o duyguyu hissedip gözyaşı döktüler o gün mitingde, Oslo'da. Onu görünce insan adına ümit var olmamak mümkün değil. Çok heyecanlandık, çok mutlu olduk. Rabbim kardeşlerimizin yanında olsun. Bizim ömrümüz Filistin'de geçti. Çocukluğumuzdan bu yana hep aynı ızdırap, hep aynı sorun, hep aynı problem. Çocukluğumuzda da benzeri şeyler yaşıyorduk. Yaşımız bu noktaya geldi, hala yaşıyoruz. Eğer dünya bir imtihansa, onlar bu imtihanı geçti. Rabbim bizim yardımcımız olsun diyorum. Diğer radyo dinleyenlere de, doğru frekanstalar, doğru yerdeler, doğru kanaldalar, dinlemeye devam etsinler diyorum. Size de misafirimiz varın, 4. sezonuna ilk konuk olarak beni aldığınız için çok teşekkür ediyorum.
1: Bize geldiğiniz için çok teşekkür ediyoruz.
2: Diyanete, Diyanet Camiası'na şükranlarımı sunuyorum. Bu vesileyle yeni göreve başlayan aynı zamanda hemşehrimiz muhterem başkanım Profesör Doktor Safi Arapakuş hocama hayırlı olsun diyorum. Rabbim güzel işler yapmayı nasip etsin. Rabbim mahcup etmesin diyorum. Herkese hayırlı akşamlar diliyorum.
1: Çok teşekkür ediyorum. Her insanın diğer insanlara dokunan tarafları vardır. Bunu ancak insanları tanıdıkça görebiliyoruz. Bu akşam da RTÜK üyesi Hasan Davulcu bizimle hayatını ve fikirlerini paylaştı. Kim bilir siz sevgili dinleyenlerimizin kalbine hangi noktada dokundu, nerede kesiştik? Bildiğimiz bir şey varsa o da birbirimizi tanımaya ve birbirimize iyi bakmaya ihtiyacımız oldu. Dileriz ki Rabbimiz bizi hayırda yarışan, birbirinden emin olan bir topluluk eyler. Dualarınızda yer almak ümidiyle. Allah'a emanet.

0: misafirimiz var. Hazırlayan ve sunan Reyhan Sevinç.
1: Dinlediğiniz program bir tekrar yayındır.
2: Canparelerimizi helal edilmiş haklarla baba ocağından peygamber ocağına uğurlarken bir serçe efhamıyla pencere önlerinde evladını bekleyen anneler en içten dualarıyla yakarırken yolunu gözlediklerimiz tam da hatırımıza düştüğünde ansızın gelip sevinç gözyaşlarıyla kucaklarken yanı başınızda biz de vardık. Ve siz bizi dinlerken biz de sizi dinledik. Diyanet Radyo.
3: Geçmişten aldığımız güçle geleceğin teminatı olan sayısız genci yetiştirmeye, daha iyiye, daha ileriye siz değerli bağışçılarımızın gönülden gelen eğitime destekleriyle ulaşabileceğiz. Bu iyilik seferberliğine destek vermek için www.tdv.org adresinden bağışlarınızı yapabilirsiniz. Türkiye Diyanet Vakfı.
0: Özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler, artık beklemeden bizi arayıp isteyin. Kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle başlıyor.

Muaz bin Cebel anlatıyor. Yatsı namazı için Resulullah'ı bekledik. O kadar gecikti ki hatı gelmeyeceğini zannettik. İçimizden biri, herhalde Resulullah namazını kıldı, bize namaz kıldırmaya çıkmayacak dedi. Bir müddet sonra Efendimiz çıka geldi. Kendisine, ey Allah'ın Resulü, senin gelmeyeceğini zannettik. Hatta içimizden biri, herhalde Resulullah namazını kıldı, bize namaz kıldırmaya çıkmayacak bile dedi deyince, Resulullah, bu namazı gece karanlığında kılın. Bu namaz nedeniyle diğer ümmetlere üstün kılındınız. Çünkü sizden önce bunu hiçbir ümmet kılmamıştı buyurdu. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan et. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Hiç şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit yatsı namazı vaktidir.

Selamünaleyküm. Ben Vildan Bağ. Mustafa Demirci'den Ömrüm İlahisi'ni tüm Diyanet çalışanlarına, dinleyenlerine ve en çok da güzeller güzeli annem için istiyorum. Bir yol var.

Selamünaleyküm Diyanet Radyo. Ben Sivas'tan Elif. Bu kuş parçasını Diyanet Radyo'ya gönül veren ve Diyanet Radyo'yu devamlı dinleyen güzel insanlara gelsin. Hayırlı yayın.

özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin, kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle her gün saat 11 ve 22'de Diyanet Radyo'da.

0: Hadislerin Hikayeleri.
1: Allah'ın elçisinin ilahi vahyi tebliğ etmeye başladığı zamanlardı. Mekke halkı kehanet düşüncesinin sarmalında düğümlenmiş, kahinlerin peşinden ayrılmaz hale gelmişti. Bu düşünce ve hareket artık onların alışkanlığı olmuştu. Oysa nurlu nebi onları ilahi vahye ve eşsiz kelama çağırıyordu. Kimileri bu sözlere kalplerini açıyor, kimileri ise kulaklarını tıkıyordu. İlahi çağrının nuruna kalplerini kapayıp kulaklarını

0: ayaklarını tıkayanlar Hazreti Peygamber'i suçlamaya başladılar.
1: Duydunuz değil mi Muhammed'in söylediklerini?
2: Evet, sanki büyülenmiş gibi konuşuyor.
3: Bir gariplik var Muhammed'in sözlerinde. Anlayamadığım bir şey. O her zaman tanıdığımız adam değil gibi sanki.
2: Sanki aklını yitirmiş gibi değil mi?
3: Evet.
1: Yo, bence aklı gayet yerinde. Hem sözlerini siz de işittiniz. Kulağa nasıl da güzel geliyorlar ha. O bir şair bence. Bu sözler de bir şairin şiirleri işte.
2: O öyle demiyor ama. Bunlar Allah'ın ona vahyettiği sözlermiş.
3: Bence bu sözler olsa olsa kahin sözüdür.
2: Yani Muhammed bir kahin mi diyorsun?
3: Olabilir, neden olmasın? Ya da bir hasta.
1: Bak, bu olabilir. Belki de büyü tesir etmiştir ona. He? Olamaz mı?
2: Olabilir.
1: Ya da cinler musallat olmuş olabilir.
3: Bu da mümkün. Evet, cinlenmiş olabilir.
4: Mekke'nin evlatları. Şurada oturmuş dinleniyordum. Konuştuklarınızı işittim. Kimdir bu adam? Kim bu bahsettiğiniz Mecnun?
1: Asıl sen kimsin be adam?
4: Bağışlayın, adımı vermedim. Siz böyle ulu orta yüksek sesle konuşunca ister istemez dediklerinize kulak misafiri oldum. Benim adım Dımat.
2: Haline bakılırsa Yemen'den gelmiş gibisin Dımat.
4: Evet, Yemenliyim.
3: Kimlerdensin?
4: Ezdi Şenue kabilesindenim.
1: Söyle bakalım Yemenli adam, nedir merak ettiğin?
4: Şu bahsettiğiniz adam
1: Muhammed mi?
4: Demek adı Muhammed.
2: Evet, Muhammed. Abdullah'ın oğlu Muhammed.
4: Eğer durumu bahsettiğiniz gibiyse onu iyileştirebilirim.
3: Nasıl?
4: Bu haldeki insanları bilirim. Onların üstüne okunacak tesirli sözler de bilirim. Nice iyileşmez denilen hastaları, aklı başından gitmiş divaneleri iyileştirdim ben. Eğer dediğiniz gibiyse onu da iyileştiririm.
1: Nasıl? Nasıl yaptın peki bu dediklerini?
4: Benim için zor değil. Çünkü öylelerine musallat olmuş şeyleri bilirim. Anlatın bakalım. Bana onun halinden, bakışlarından, sözlerinden bahsedin.
1: Büyülenmiş gibi bir hali var.
2: Aklını yitirmiş galiba.
3: Evet, garip garip sözleri var. Allah'tan vahiy aldığını söylüyor.
4: Öyle mi?
1: Evet, söylediği sözlerin Allah'ın sözleri olduğunu iddia ediyor.
3: Hatta bununla da kalmıyor. Allah'ın tek bir ilah olduğunu, sadece ona ibadet edilmesi gerektiğini söylüyor.
1: Yani şu gördüğün putlarımızın aracılığını kabul etmiyor. Bu ne demek biliyor musun? Bu atalarımızdan gördüklerimizi inkar etmemiz, onlara karşı gelmemiz demek. Alıştığımız hayatın, kurduğumuz düzenin yıkılması, yok olması demek. Yoo, buna müsaade edemeyiz.
2: Eğer onu iyi idare eder ve yaptıklarından vazgeçmesini sağlarsan bize de iyilik etmiş olursun.
1: Biz de bu iyiliğini karşılıksız bırakmayız.
3: Evet, bırakmayız. Şu çölde hayal edemeyeceğin şeylere sahibiz.
4: Merak ettim doğrusu bu adamı. Gidip onu göreceğim. Bakalım neymiş ona musallat olan şeyler.
0: Dımat Hazreti Peygamber'i daha önce görmemişti. Onun nasıl biri olduğunu bilmiyordu. Mekkeli müşriklerin kendisine anlattıkları gibi olduğunu zannediyordu. Bu düşüncelerle Hazreti Peygamber'i görmeye geldi. Kendi düşüncesine göre tasallut altındaki birinin üzerine tesirli olduğuna inandığı sözleri okuyacak ve onu kurtaracaktı. Bir Mecnun'la karşılaşmayı bekliyordu. Lakin öyle olmadı. Dımat Allah Resulü'nü gördü, onun gözlerinin içine baktı ve onun tebessümüyle yüzü aydınlandı. Sonra nurlu Nebi'nin sözlerini dinledi ve kendisini o güne kadar hiç hissetmediği bir şekilde huzurlu hissetti. Rahmet elçisinin sözlerini dinlemiş ve şimdi de kendi sözlerini söylemek istiyordu. Resulullah'ın gözlerine baktı ve konuşmaya başladı.
4: Bunlar, bu söylediğin sözler ne kadar güzel ya Muhammed. Vallahi ben kahinlerin sözlerini de sihirbazların sözlerini de dinledim ama seninki gibi hiçbir söz işitmedim. Bunlar ne kahin ne sihirbaz ne de şair sözleri. Bunlar gerçekten söz deryasının derinliklerine ulaşmış hakikatler. Bana elini ver ya Muhammed. Ver elini, sana dinin üzere biat edeyim.
0: Dımat Allah Resulüne biat ederek iman etti. Onun sözlerinin kahin sözleri olmadığını anlamıştı. Allah

Allah Resulü'nün bu tür inançları yasakladığını da öğrenecekti. Ashabını her zaman doğruya ve en güzele yönlendiren Allah'ın elçisi bir sohbetinde kâhinler hakkında konuşuyordu. Onların bir doğru söze yüzden fazla yalan katan insanlar olduğunu söyledi ve ashabını onlara gitmekten nehyetti. Resulullah bu yolla kazanılan paranın haram olduğunu da söyledi. Hazreti Peygamber bu sözlerinden sonra kim de bir kâhine gider ve onun sözlerini tasdik ederse Muhammed'e indirileni inkar etmiş olur dedi ve kâhinlere giderek onların sözlerine inanmayı kesin bir dille yasakladı. Rahmet elçisi büyüden uzak durulmasını söylüyor ve onun şirkle ilişkisine dikkat çekiyordu. Allah Resulü, kim düğüm yapar sonra ona üflerse sihir yapmış olur. Kim sihir yaparsa şirk koşmuş olur. Kim de kendisini koruması için nazarlık ve benzeri bir şey takarsa o taktığı şeyin korumasına havale edilir dedi ve ashabını bu tür şeylere karşı uyardı.

Adalet mülkün temelidir. Adalet hayatın düzenidir. Sağlam temellere ve düzene sahip olmak için oluşturulan Mecelle Kanunu, Mecelle'den Dersler programıyla sizlerle buluşuyor. Nurettin Muhtar Acar'ın hazırlayıp sunduğu Mecelle'den Dersler, Salı ve Perşembe günleri saat 19.45'te Diyanet Radyo'da.

Gençlik hayatın en hareketli çağıdır. Bazen sorunlarla, bazen çıkmazlarla doludur. Kimi zaman anlaşılmadığını düşünen, kimi zaman yalnızlıkla yüzleşen, kimi zaman umutla bakmak isteyen gençler için psikolojik ve duygusal sorunlara ışık tutan, sorulara cevap arayan bir program geliyor. Kalbiniz sıkıştığında, duygularınız karmaşaya düştüğünde bu ses size yol gösterecek. Mürşit Ekmel Aybey'in hazırlayıp sunduğu Gençliğe Rehber, her salı saat 17.30'da Diyanet Radyo'da.

nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin'i.

Hırsız bir yılancıdan yılan çaldı. Ahmaklığından onu ganimet saydı. Yılancı kurtuldu o zehirli baş belasından. Hırsız da can verdi yılanın kendini sokmasından. Yılancı, hırsızı bulayım da yılanımı ondan geri alayım der dua ederdim. Allah'a şükürler olsun ki o dua kabul edilmedi. Yılanımın çalınmasını ben ziyan sanıyordum. Halbuki o bana kâr oldu der şükreder. Nice dualar vardır ki dua edenin aleyhinedir. Onun ziyanına ve helakine sebep olacak bu duaları hak ve mukaddes olan Allah kereminden ve merhametinden dolayı kabul etmez.

İnsan bilmek ister. Sorularına cevap ister. Bundandır ki her daim ilmin peşine düşer. Söz konusu dini bilgi olduğunda güven duyacağı kaynaklara ulaşmak ister. Aklınızdaki sorulara güvenilir cevaplar arıyorsanız, sizleri de hayata dair güncel meselelere bekliyoruz. Arif Emre Yıldırım'ın moderatörlüğü, Doktor Fatih Mehmet Aydın'ın yorumlarıyla hayata dair güncel meseleler, Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri saat 15.30'da Diyanet Radyo'da.

Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.

çıplak doğmuş olan insan çıplak gidecektir. Tekrar bırakacak olduktan sonra dünya malını toplamak neye yarar?

Rahman ve Rahim olan, rahmeti her şeyi kuşatan Allah'ım. Göklerin, yerin ve bu ikisi arasındaki her şeyin sahibi olan Rabbim, sana sonsuz hamdü senalar olsun. Allah'ım, bizleri sen var ettin, varlığından haberdar ettin. Sevgini gönlümüze sen nakşettin. Sana sonsuz şükürler olsun Allah'ım. Allah'ım, bizleri İslam'ın ve Kur'an'ın yolundan ayırma. Gönlümüzü Kur'an'ın nuru ile tenvir eyle. Kur'an'ı kalplerimizin gıdası, ruhlarımızın şifası, kabirlerimizin ziyası, maddi ve manevi dertlerimizin devası eyle. Rabbimiz, bizleri Efendimiz'e layık ümmet eyle. Onun yolunda ve sünnetinde daim eyle. Onun ahlakıyla ahlakımızı tezyin eyle. Bizleri sevgisine layık ve şefaatine mazhar eyle. Ey kimsesizlerin kimsesi, gariplerin sığınağı olan Allah'ım, yetimleri, öksüzleri, garipleri, kimsesizleri mahzun ve boynu bükük bırakma. Bizleri acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, hayatın ve ölümün fitnesinden koru. Bizleri ağır borç yükünden, taşıyamayacağımız kederden, tahammül edemeyeceğimiz acıdan muhafaza eyle. Allah'ım, ürpermeyen kalpten, yaşarmayan gözden, doymayan nefisten ve kabul olunmayan duadan sana sığınıyoruz. Nefislerimizin kötü isteklerinden, heveslerimizin peşinde koşmaktan, şeytanın vesvese ve şerrinden sana sığınıyoruz. Bizleri himaye et ve sevdiğin kullar zümresine dahil eyle. Kalbimizi nifaktan, amelimizi riyadan, dilimizi yalandan ve kazancımızı haramdan muhafaza eyle. Allah'ım, bizlere faydalı ilim, helal ve bereketli rızık, hayırlı ve sağlıklı ömürler ihsan eyle. Milletimizi ve bütün insanlığı her türlü felaket ve tehlikelerden muhafaza eyle. Ülkemizi ve İslam beldelerini rahmet, bereket ve inayetinle mamur eyle. Rabbimiz, nazargahın olan kalplerimizin kendi yaktığı ateşlerde kararmış birer taş parçası haline gelmesine izin verme. Bizleri ayrılıklardan, fitne ve fesattan uzaklaştır. Maddi ve manevi güçlerimizi birleştir. Aramızdaki dayanışmayı güçlendir. Ahirette de cennet ve cemalinle buluştur Allah'ım. Ey merhametlilerin en merhametlisi olan Allah'ım. Dünyanın neresinde olursa olsun, ezilen, açlık, kıtlık ve sefalet çeken mazlumlara ve biçarelere imdad eyle. Himmetini, yardımını esirgeme üzerlerinden. Akıbetimizi hayr eyle. Dünya ve ahiretimizi mamur eyle. Bizleri sağlık ve afiyette daim eyle. Şu an dünyanın herhangi bir yerinde zulme uğrayan Müslüman kardeşlerimizden yardımını esirgeme. Müslüman coğrafyalarında kanlı postallarıyla gezen kafirlerden sen bizleri muhafaza eyle. Daha küçücük yaşında savaşın korkusunu yürekten yaşayan Müslüman çocuklarımızı sen huzura eriştir ya Rab. Dert verip derman aratma. Dayanılmaz acılar yaşatma. Bizleri darda ve zorda bırakma. Senden başkasına bizleri muhtaç eyleme Allah'ım. Ey dualara icabet edip kabul buyuran Rabbimiz. Dua ve niyazlarımızı kabul eyle. Günahlarımızı affeyle, hatalarımızı, kusurlarımızı setreyle, bizi sana ve sevgine layık eyle.
bizleri affolunanlar zümresine ilhak eyle. Sana açılan ellerimizi, sevginle dolan gönüllerimizi, rahmet ve inayetini gözleyen yüreklerimizi boş çevirme Allah'ım. Rabbimiz, bize dünyada ve ahirette iyilik ve güzellik ihsan eyle. Bizleri iyilerle ve iyilerden eyle. Senin her şeye gücün yeter. Amin.

burası dünya ve biz artık çok sıkıldık. Alıp başımızı sana gelmek istiyoruz. Sana gelmek, orada kalmak istiyoruz. Çok unuttuk, hatırlamak istiyoruz. Başımızın okşanmasını, gözyaşımızın silinmesini, kolumuza gerilmesini istiyoruz. Yağmurunu ve meleklerini yeniden istiyoruz. Rüzgarın sesini, ırmağın sesini, dağların dağ, denizlerin deniz, kadınların kadın, çocukların çocuk, erkeklerin erkek, ekmeğin ekmek olduğu bir dünyayı yeniden isterken, seni istiyoruz aslında. Bunu söyleyemiyoruz. Her yer gece, çok gece ve biz meleklerini istiyoruz Rabbim. Çok yenildik, yetmez mi? Bir bankanın önünde, bir koltuğun altında, bir ziyafetin ortasında, bir günahın tenhasında büyütüp durduk siyahı. Gece, gece, gece. Her yağmur tanesini bir melek indirirken yeryüzüne, her yalanı yüz şeytan taşıyor olabilir mi? Bilmiyoruz. Çünkü bilincimiz içerken binlerce yılın karmaşık şurubunu, kameraya bakıp kalabalık şeyler söylemek ve gülümsemekle meşgulüz şu an. Sonra oturup düşüneceğiz bütün bu olanları. Yusuf'u düşüneceğiz, Yakub'u, Musa'yı, İsa'yı düşüneceğiz, Nuh'u ve öbürlerini ve Efendimiz'i.

kuyular, kuyular kazdık. Bir nefes üflemen için yeryüzü bataklığında sazdık. Kestik kendimizi, deldik, yaktık. Sonra sana değil, dünyaya aktık. Dünya ki mescittir, biz onu otel yapmışız. Kalktık ki yenilmişiz, değişmişiz, azmışız. Bir sızı kalmış içimizde, başka şey yok. Bu sızıdan yol bulup kapına dayanmışız. Bir çocuk oyuncağını alamamış. Bir kız sevdiğini saramamış. Bir anne yıllardır kolları açık bekliyor oğlunu. Bir adam paramparça bir çift göz için. Biri ekmek götürememiş evine, birisi aşk. Birimiz dünyayı kurtaracak, birimiz yarını. Birimizin aklı tutuşmuş yanıyor. Birimiz bomboş kalbine bakıp birini anıyor. Birimiz ayrılığın ilk günü gibi her akşam kanıyor. Birimiz kıyametin koptuğuna inanıyor. Birimiz çekip gitmiş yeryüzünden, ellerini hala açık sanıyor. Geldik işte, bunlar ellerimiz, açılmış bak, bilirsin ne diye. Ki bilirsin biz bu ellerle neler işledik. Burası dünya, şu biziz. Bunlar da ellerimiz, öyle açık, öyle acemi, öyle boş, öyle mahcup, öyle dalgın, öyle boş, öyle boş. Senin değil miyiz hepimiz, senin değil mi her şey? Alırsın kime ne, verirsin kime ne? Ve bu açtığımız eller senin değil mi? Senin değil miyiz hepimiz Rabbim? Bir yıldız, bir ağaç, bir buğday tanesi kadar. Kimsesiziz, kime gidelim? Yaralarımız var, kime? Sıcak bir şey arıyoruz, kime? Merhamet istiyoruz, kime? Bağışlanmak istiyoruz, kime gidelim? Sorumuz ve cevabımız sen değil misin? Yorgunuz, kaybetmişiz, dalgınız, kırgınız, küsmüşüz. Bu çocuklar birer birer kaybolurken sisler içinde kime gidelim? Çok yürüdük, yollar kayboldu, yol olduk, sana geldik. Ne getirdin deme bize, senden başka neyimiz varsa o bizim yokumuzdur. Geldik işte, bunlar ellerimiz, bunlar da ellerimizin büyük boşluğu.

Beş duygum harap, altı yönüm harap, on parmağımda on acı yarab. Denize dalan bir testi nasıl tahammül etsin suya? Fırlattın beni dünyaya, yeniden al kucağına, çağır beni yeniden. Bu saman çöpünü kasırgada bırakma. Büyük bir kapının önünde bir karınca vurmuş kapıyı bekliyor. Kapı açılacak yoksa niye var? Rahmet örtecek günahı, geride kalacak gazabın adımları. Duyulacak büyük bahçenin o büyük şarkıları. Sunulan şarabı çekinmeden içeceğiz. Görüneceksin durmadan kendimizden geçeceğiz. Görüneceksin her şeyimizle sana göçeceğiz. Başımız yerde, açtık elimizi sevgilinle birlikte. Bize bak, çekip çıkalım uçurumlardan. Bize bak, çıkalım dünyanın bütün kulluklarından. Parçan sakal bizi, bir daha ayırma, evinde uyuyalım. Yabancıysak, dost ol bize, senden ayrılmayalım. Elimiz açık, başımız ve ruhumuz secdede durmuş bekliyoruz. Sevdiklerin aşkına, sevenlerin aşkına. İnşirah, inşirah, inşirah. Ayetin değil mi?

elime parçaları dört bir yanda. Şimdi ne cennet ne cehennem, Araf'tayım, Araf'ta.

yeşil bir filiz ya da lime lime kadavra, lime lime parçaları dört bir yanda. Şimdi ne cennet ne cehennem, araftayım arafta arıyorum.

Rütbe rütbe olup enva-ı enam, derecat ile zuhur etti nizam. Bir meratip yıkılır kevn-ü mekan, alimin yerini tutmaz nadan. Bütün varlıklar rütbe rütbe ayrılıp, yaratılış nizamı derece derece ortaya çıktı. Derecelenme ve zıtlıklar olmayınca alem yıkılır. Nitekim cahil de alimin yerini tutamaz.

Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.

0: Hayata dair güncel meseleler. Hazırlayan Arif Emre Yıldırım. Daimi konuk Doktor Fatih Mehmet Aydın.
1: Efendim selamünaleyküm. Yeni bir programla sizlerle birlikteyiz. Diyanet İşleri Başkanlığı, Din İşleri Yüksek Kurulu Başkan Vekili Doktor Fatih Mehmet Aydın Hocam bizlerle birlikte. Değerli hocam hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk muhterem hocam.
1: Nasılsınız hocam? Afiyetesiniz inşallah.
2: Çok şükür elhamdülillah. Allah razı olsun. Sizler nasılsınız?
1: Elhamdülillah hocam. Sağlığınıza duacıyız. Rabbim sizlere sağlıklı, hayırlı ömür versin. Birlikteliğimiz devam etsin inşallah. Değerli hocam, sihir veya büyü yapmanın ve yaptırmanın hükmü nedir? Bu konuda nelere dikkat etmeliyiz?
2: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Çok değerli hocam, sihir kavramı literatürde iki manada kullanılmaktadır. Birincisi, genel olarak daha çok kullanılan kavram, cinler veya tabiat üstü olduğuna inanılan güçlerle yakınlık kurduğunu iddia ederek ve gizli güçler atfedilen bir takım kemikler, cisimler, şekiller ve isimler gibi bazı nesneleri kullanarak iksir, tılsım, efsun ve benzeri şeyler yapmak suretiyle ortaya konulan işlere genel olarak sihir denilmektedir. Bu manada büyü sihirle eş anlamlıdır ve ikisi birbirinin yerine kullanılabilir. Muhterem hocam, bir de el çabukluğu, göz boyama, renk ve duyu yanıltması, yaldızlı sözler söyleme, çeşitli ilaç, kimyasallar, teknik aletler kullanma gibi yollar da insanlarda farklı bir algı oluşturmayı amaçlayan İşlemlere de sihir yapma denilmektedir. Bu tür uygulamalar illüzyon şeklinde de ifade ediliyor malum haliniz. Hı hı. Bu manada sihir bir önceki manada sihirden farklı. Ama her ikisinin dini hükmünü de inşallah konuşacağız.
1: İlk bahsetmiş olduğumuz etkisi olan, diğeri de algılarımızla anladığımız.
2: Evet, çok güzel özetlediniz. Bir de ilk bahsettiğimiz biraz daha cinler ve başka cisimlerle ilişki kurarak ortaya bir takım etkisel sonuçlar meydana getirme durumudur. İkincisi de daha çok göz boyama, dediğiniz gibi el çabukluğu ile ilgili yapılan işlemlerdir. Muhterem hocam, İslam dini sihirle uğraşmayı büyük günahlar arasında sayarak yasaklamıştır. Yani sihir yapmak, sihir yaptırmak kesinlikle büyük günahtır, yasaktır, Allah'ın haram kıldığı bir husustur. Burada Cenab-ı Rabbül Alemin sihirle uğraşanların ahirette nasibi bulunmadığını ve onların şerrinden Allah'a sığınılması gerektiğini ayeti kerimelerde ifade buyurmuştur. Zira şeytan, cinler, bir takım ruhlar, yıldızlar gibi varlık ve nesnelere Allah'ın kudreti üstünde bir güç nispet eden ve onlarda olağanüstü bilgi ve güç iddiası varsayan bütün sihir türleri İslam'ın tevhid ve tevekkül inancına aykırı olup Allah göstermesin insanı şirke kadar götürebilir. Sihir ilmiyle uğraşan bir kimse eğer ortaya koyduğu bu sonucun kendisinden olduğunu ve bu şekilde bir takım nesnel değişiklikler yaptığını ileriye sürerse ve kendisini bu konuda ilah gibi görürse haşa ve kella din dairesinin dışına çıkar. Muhterem hocam, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisinde o günkü uygulamalardan biri olan düğüm yapıp sonra onu üflemek suretiyle sihir yapanların şirk koşmuş olduklarını ve nazar gibi etkilerden korunmak amacıyla bazı nesnelere sığınanların Allah'ın yardımından mahrum olduklarını ifade buyurmuştur. Müslüman, kendisini her an koruyan, gözeten, dualarına icabet eden ilahi kudreti yüce Allah'ı bırakıp Allah'ın verdiğinden başka bir gücü olmayan aciz varlıklara sığınması İslam'ın ilkelerine aykırı olduğunu söylemeye gerek yoktur. Değerli hocam, sonuç olarak müminlerin sihir veya büyü kapsamında değerlendirilecek her türlü davranıştan uzak durması, kaçınması gerekir. Bu tür işlerle meşgul olanlara asla itibar etmemesi, sihirbazların, cincilerin, üfürükçülerin tuzağına düşmemesi gerekir. Sihire maruz kaldığını düşünen kimselerin çare olarak alacakları en önemli husus, sihire maruz kaldığını düşünen kişiler çare olarak alacakları tıbbi destek yanında Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin öğrettiği dualara iltica etmesi doğru olur. Şunu da ifade edelim ki el çabukluğu, göz boyacılığı, efendim telkin gibi bir takım illüzyonist becerilerle yapılan sihir denilen şeyler biraz önce anlattığımız kadar olmasa da bu da insanları bir şekilde kandırma yoluyla yapılırsa günah olarak kabul edilir.
1: Burada aldatmaya girdiği için özellikle kaçınılması gerekiyor. Değerli hocam, sihir yapan kişilerin de kibir gibi bir hastalığa sürüklendiğini ifade ettiniz burada. Sanki onu kendi yapıyormuş gibi bir durum oluşuyor. Onlar açısından da oldukça sakıncalı bir durum bu. Biraz bahsettiniz ama detaylandırmak isterim. Sihir ve büyüden korunmak için neler yapılmalı?
2: Muhterem hocam, biraz önce ifade ettiğimiz gibi sihir yapmak büyük günahlar arasındadır. Sihir bir ilimdir, doğru. Ancak yapılması haram olan bir ilim dalıdır. Yani sihir ilminden uzak durmak gerekir. Allah-u Teala'nın yaratmış olduğu mesela bazı şeyler vardır. Nedir? Alkol gibi tüketilmesi haramdır. Efendim, domuz etini yemek haramdır. Aynı şekilde sihirle de uğraşmak haramdır. Yasaktır ve büyük günahtır. Ondan dolayı biraz önce söyledik ama tekrar işaret edelim. Sihir yapmak da yasaktır, yaptırmak da yasaktır. O zaman bu bağlamda cincilik, kahinlik, yıldızlardan hüküm çıkarmak, fal oklarına başvurmak, iplere düğüm üflemek, bütün bunların hepsi haram olduğu gibi bugün buna benzer işler de yasaktır ve haramdır. Ne gibi? Medyumculuk, efendim bir takım sayılardan yola çıkarak hükümlere varmak, yıldızlara bir takım olağanüstü

0: güçler yükleyerek gelecekten haber vermek, bunlar da yasaktır ve büyük günahtır. İşte muhterem hocam, en önemli korunma yolu bu tür işlerden ve bu işleri yapan kimselerden uzak durmaktır. En önemli korunma budur. Yani hem bu işleri yapmaktan uzak durmamız gerekir, hem de bu tür işleri yapan kimselerden uzak durmak gerekir. Eğer bir kimse anahtarı alıp bu kapıyı açar ve orada bu işlerle uğraşan insanlarla görüşür ve onlarla temas kurarsa, artık bu noktada korunma noktasında sıkıntıya girmiş demektir.
1: Maruz kalmak durumunda ne yapılabilir?
0: İşte maruz kalma durumunda ise sihire ve büyüye karşı en etkili çözüm Allah'a sığınmak ve ona güvenmektir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin davrandığı gibi ve yaptığı gibi yapmaktır. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sihre maruz kaldığında Nas ve Felak surelerini okumuştu. Ayetel Kürsi'yi okumamız bu noktada en önemli çözümlerden bir tanesidir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem nazar, büyü ve benzeri olumsuzluklara karşı şu duayı devamlı hem kendisine hem aile efradına, özellikle torunları Hasan ve Hüseyin'e okumuştu. Bu dua nedir? Eûzü bi kelimâtillâhi tâmmeti min külli şeytanin ve hemme ve min külli aynin lâmme. Her türlü şeytan ve zehirli haşerattan ve bütün kem gözlerden Allah'ın noksansız sıfatlarına sığınırım. Bunun yanında sihre maruz kaldığını düşünen kimseler şifayı Allah'tan umarak güvendiği kimselere başvurmalıdır. Kesinlikle ne olduğu belli olmayan, adresi belli olmayan, kim olduğu belli olmayan, ne iş yaptığı belli olmayan kimselere başvurmamalıdır. Onlara maddi ve manevi hiçbir şekilde bir menfaat kaptırmamalı ve onların kendisini, ailesini istismar etmesine izin vermemelidir. Kısaca duaya başvurmalı, Kur'an'a başvurmalı ama hiçbir şekilde sihri çözeceğim diyen sihirbazların efendim ya da büyücülerin oyununa gelmemeli. Onların yanına gidip özellikle maddi olarak onlara kendisini kaptırmamalıdır.
1: Rabbim cümlemizi muhafaza eylesin. Değerli hocam, çok teşekkür ediyorum. Efendim, bir başka programda görüşmek ve buluşmak ümidiyle Allah'a emanet olunuz.
2: Hayata dair güncel meseleler. Hazırlayan Arif Emre Yıldırım. Daimi konuk Doktor Fatih Mehmet Aydın.

derdi dili yâre ulaştır. Bu bülbülü nalanı o gül zara ulaştır. Hasreti anın açtı nice yâre bu dilde. Bimare dili sen ana timara ulaştır. Bu aşıkı biçareye kılsın medet artık. Guş ettir ana nalemi bu zara ulaştır. Gurbete düşüp oldum esiri gamı hicran. Bu gamlıyı lütf ile o gam hara ulaştır. Firkat oduna yakma bu canımı efendim. Ol varisi yekta Ahmet-i Muhtar'a ulaştır. Ben deliye şayeste kıl anın kapısına. Rahmeyle yüben ol deri dildara ulaştır. Matlubunu ver hürmetine İmamül Haremeyn'in. Hulusi bol yâri.

başka bir sevda çıkarsa, mekana masadı aksa gönüldür. Anı bir kimse taş vurup yıkarsa, denir yük Kabe'yi yıkmak gönüldür. Rızayı Hakk'a ey can say edersen, tut anın daminin ki ta gönüldür. O bir sır küntü kenzin mahzenidir. O bir dür sureti mana gönüldür. Gönülde bir mekan tut, la mekan ol. Mekansız la mekan illa gönüldür. Bu ay gün dahi encüm ne varsa, olara matlayı mecra gönüldür. Harim-i Kabe kavseyn-ü ev etna, ne kim varsa hulusiyya gönüldür.

sohbetinin şiirleşmiş ifadesidir. Şimdi o güne gidiyoruz. Yine bir yolculuğa çıkıyoruz. Yeni bir yolculuğa. Zaman ötesi zamanda, ulvi bir vakitteyiz. Ve sanki biz şimdi asr-ı saadetteyiz. İzhir ve celil otlarının o hoş kokusu yayılır. Mecenne sularının sesi gelir uzaktan. Şame ve Tufeil dağları ninni söyler sahraya. Her şey uysaldır. Her şeyde nazlı bir gül edası. Onun edası ve onun sohbeti. Dinleyenler sahabe topluluğu. Sanki başlarında bir kuş var ve sanki o uçmasın diye pür dikkat onu dinliyorlar. Aileden, maldan ve amelden bahsediyor. Sohbet bitince Abdullah bin Kürz izin istiyor. Ya Resulallah, anlattıklarınızı şiir halinde söyleyeyim mi? İzin verir misiniz? Hazreti Peygamber, olur buyuruyor. Ve Abdullah bin Kürz şiirine başlıyor. Ailem, yaptıklarım ve ben sanki üç kardeşiz. Ölüm yaklaştığında onları çağırıp konuşan biri gibiyiz. Adam kardeşlerine der ki, ölüm kapımı çaldı. Bana yardım edin. Geri dönülmez bir yolculuk başlıyor. Uzun ve güvenilmez. Bu hal karşısında bana nasıl yardım edebilirsiniz? Malı der ki, benden ayrılmadığın sürece her istediğini yerine getiririm. Ama ayrılık olursa aramızdaki dostluk biter. İstediğini benden şimdi al. Çünkü yakında ben savrulan kumlar arasına katılacağım. Başka insanların olacağım. Beni sonraya bırakma. Harca. Hızla yaklaşan ölüm gelmeden elini çabuk tut, hayır yap. Ailesi de şöyle der. Ben seni cidden sever, seni herkesten üstün tutarım. Gücümü, kuvvetimi senin için harcar, iyiliğini isterim. Ama iş ciddileştiğinde senin için ölemem. Ardından gözyaşı dökerim, yüksek sesle ağlarım. Seni hayırla yad ederim. Cenazende bulunur, gireceğin kabre kadar, o son durağına kadar hasretle tabutunu taşır. Sonra geri dönerim, sanki aramızda hiçbir şey yokmuş gibi. Hiç birbirimizi sevmemiş gibi. Hiç birbirimizden sevgi görmemiş gibi. İşte insanın ailesi, işte desteği ve işte gerçek yüzü. Sonra ameli konuşur insana. Ben senin kardeşinim der. Sarsıntıların dehşetli anında benim gibi bir kardeş bulamazsın. Benimle mezarda karşılaşacaksın. Orada seni savunacağım. Hesap günü ağır gelmesi için gayret gösterdiğin kefeye oturacağım. Beni unutma, değerimi bil. Ben üzerine titreyen merhametli bir öğütçüyüm. Seni hiçbir zaman yalnız bırakmam. İşte senin amelin. Vuslat günü kavuşacağın güzel amellerin. Abdullah bu şiiri okuyunca Resulullah ve arkadaşları ağladılar. Ve o günden sonra Hazreti Abdullah ne zamanki bir topluluğun yanından geçse kendisini çağırır, şiirini okumasını rica ederlerdi. O da okurdu. Ve yine gözyaşı, yine çağlayan sahabe yürekleri. Bu şiir asırlık bir şiirdi. 14 asırdır okunan bir şiirdi. Peygamber sohbetinin şiirleşmiş ifadesiydi.

Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp eşiğine alnımı koydum. Sanki bir yeraltı nehri çağlıyordu. Gözlerim yollarda bekler dururum. Nerede kardeşlerim diyordu bir ses. İlk kıblesi benim ulu nebinin. Unuttu mu bunu acaba herkes? Burak dolanırdı yörelerimde. Miraca yol veren hız üssüydim. Bellidir kutsallığım şehir ismimden. Her yana nur saçan bir kürsü idim. Hani o günler ki binlerce mümin tek yürek halinde bana koşardı. Hemşehrim nebiler yüzü hürmetine cevaba erişen dualar vardı. Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Müminden yoksunum, tek ve tenhayım. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı. Çöllerde kayıp bir yetim vahayım. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Götür Müslümana selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa. Kucaklasın beni İslam diyordu.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Ben bugünkü kadar zor bir gün yaşamadım. Bizi yere serdiniz. Beni yanına al. Gerekirse kendimi savunurum. Hilal mi? Onu en son gördüğümde üstündeki kayanın ağırlığı altında can çekişiyordu. Ebu Bekir onu satın almak istediğinde sevinmiştim. Çünkü ondan sonra işe yaramazdı. Yeni efendisi ona iyi bakmış.
2: Seni fark ederse o zaman anlarsın iyi bakmış mı bakmamış mı.
3: Bakın burada kim var? Küfrün başı Ümeyye bin Halef.
4: Yürü bakalım, Resulullah'a gidiyoruz. Hadi.
5: Kureyş'in ileri gelenlere öldürülürken beni neden sağ bıraktınız?
4: Çünkü Allah Resulü savaşa zorla çıkarıldığını söyledi ve seni sağ getirmemizi istedi.
5: O her zaman akraba hakkını gözetmiştir.
6: Onu sıkı bağlı. Annesi çok zengindir. Bunu kurtarabilmek için iyi para verir.
7: Kardeşim, başkalarının bana bunu yapmasını nasıl reva görüyorsun?
6: Siz aramızdaki aile bağlarını çok önceden kopardınız.
7: Evet, haklısın. Biz bu muameleyi hak ettik.
8: Hangi tarafın kazandığını söyle bana.
6: Allah ve Resulü kazanmıştır.
8: Kahretsin. Bir koyun çobanının yaptığına bak.
6: Şimdi seni öldüreceğim ve sonsuza dek susacaksın.
8: Sen kavminin önderini öldüren kölelerin ilki değilsin. Beni böyle bir adamın öldürmesi ağrıma gidiyor. Kureyş'in yiğitlerinden biri tarafından öldürülmeyi çok isterdim.
0: 48. bölüm.
9: Medine'de kalan Müslümanlar büyük bir merakla bekliyorlardı. Acaba Resulullah ve arkadaşları ne durumdaydı? Kureyş ordusunun sayıca çok fazla olduklarını duymuşlardı ve bu onları endişelendiriyordu. Medine'den çıkan yiğitlerin sağ salim dönmesi için Allah'a dua ediyorlardı. Hazreti Osman'ın evinde ise dualar farklı bir sebeple yükseliyordu. Hazreti Ayşe, Ümmü Eymen ve Resulullah'ın tüm ev halkı peygamberin kızı Rukiye'nin etrafında toplanmışlardı. Rukiye ruhunu teslim etmek üzereydi. Bunun için eşi Hazreti Osman da sefere çıkamamış, onun yanında kalmıştı.
10: Rukiye nasıl?
11: İyi değil. Allah bilir ama bu hastalıktan kurtulamayacak gibi. Öyle söyleme, Allah korusun.
10: Amin.
11: Keşke Resulullah gelene kadar dayanabilse.
10: Osman başından ayrılmıyor. Hekim de geldi ama bir çare bulamadı. Daha çok genç.
11: Allah'ım şifa ver. Şifa veren ancak sensin. Ya Rabbi, sen onu bize bağışla.
10: Amin.
11: Fatıma çıkıyor odadan. Son durum nedir öğrenelim.
10: Fatıma, inşallah hayırlı haber verirsin. Ablan nasıl?
11: Hadi kızım, güzel haberlerle yüreklerimizi ferahlat.
10: Bunu ne kadar isterdim bir bilseniz. Ablam ölüyor.
11: Ah Rukiye.
10: Öyle deme yavrum. Allah ömrünü uzun etsin. İnşallah iyileşecek o.
11: Keşke.
12: Müjde! Müjde!
13: Yavrum yavaş ol. Rukiye çok hasta.
12: Özür dilerim. Haberi duyunca dayanamadım. Resulullah ve arkadaşları muzaffer olmuşlar.
11: Elhamdülillah, çok şükür. Gerçekten büyük bir müjde verdin Enes. Kimden duydun bunu?
12: Allah Resulü Abdullah bin Revaha ve Zeyd bin Harise'yi müjdeci olarak göndermiş. Medine sokaklarında bunu herkese duyuruyorlar.
11: Peygamberimiz nasılmış?
13: Sağlığı yerinde mi?
11: Yara falan almamıştır inşallah. Kaybımız çok mu?
12: Yok, çok şükür. O da arkadaşları da iyiler. 14 şehit vermişiz.
13: Kimler onlar?
11: Kimler onlar? İsimlerini öğrendin mi?
13: Maalesef Rukiye'yi kaybettik.
11: Allah'ım sabır ver. Resulullah'a ne deriz şimdi?
13: Ah Rukiye.
11: Ah Rukiye.
13: Ah Rukiye.

0: Abdullah ile Zeyd'in Medine'ye gelişini haber alanlar onların etrafına toplanmışlardı.
1: Allah'a hamdü senalar olsun ki Resulullah muzaffer olmuştur. Savaşın galibi Müslümanlardır.
2: Allahu Ekber. Allah'a hamd olsun. Şükürler olsun.
1: Mekkeliler zelil bir şekilde şehirlerine dönmek zorunda kaldı. Ebu Cehil öldürüldü.
3: Allahu Ekber.
1: Rebia'nın oğulları öldürüldü.
3: Allahu Ekber.
1: Ümeyye bin Halef öldürüldü.
2: Peygamberimiz nasıl? Ondan haber ver.
4: Resulullah nasıl?
1: Peygamberimiz selamettedir. Pek çok müşrik esir edildi. Onlarla birlikte dönmesi yakındır.
3: Allahu Ekber.
4: Allah'a
3: hamd olsun.
4: Allah'a şükürler.
0: Abdullah ile Zeyd'in bir görevi daha vardı. Şehit ailelerine yakınlarının şehadetini haber vermek. İki oğlunun birden şehit olduğunu öğrenen Afra Hatun bunu büyük bir sükunetle karşılamış, gözyaşları yanaklarından süzülürken şöyle demişti.
5: Siz bana iki gözümün, iki ciğerparemin başka bir şekilde öldüğünü söyleseydiniz buna dayanamazdım. Ama siz diyorsunuz ki oğulların, o dağ gibi delikanlılar bedenlerini Allah'ın Resulüne siper ettiler. Allah'ın dinini korumak üzere canlarını verdiler. Bundan ancak şeref duyarım. Benim oğullarım, aslanlarım artık Bedir'in aslanları olarak anılacak. Allah'ım bana sabır ver. Beni yavrularımla cennette kavuştur.
0: Medine'de bir yandan sevinç, bir yandan hüzün hakimken peygamberimiz de savaş meydanında son kontrolleri yapıyordu. Şehitler için tek tek cenaze namazı kılındı. Ardından onları defnettiler. Peygamberimiz bu meydandan ayrılmadan evvel kendisine akıl almaz eziyetler eden ve şu anda bir kuyuda üst üste cansız bedenleri dizili olan müşriklerin yanına gitti. Kuyuya eğildi ve şöyle dedi. Ey çukur halkı, ey peygamberin akrabaları, ona ne kötü akrabalık yaptınız. Başkaları onu kabul ederken siz ona yalancı dediniz. Başkaları ona zafer kazandırmak için yardımcı olurken siz ona karşı savaştınız. Rabbinizin size vaat ettiği şeyin doğru olduğunu şimdi gördünüz mü? Ben Rabbimin bana vaat ettiğinin doğru olduğunu gördüm. Peygamberimizin bu şekilde ölülere hitap ettiğini gören Müslümanlar şaşırdılar.
2: Ya Resulallah, ölülerle mi konuşuyorsunuz?
6: Şu çukurun içindekilerle mi konuşuyorsunuz?
0: Peygamberimiz onlara şu cevabı verdi. Onlar beni sizin duyduğunuz gibi duyarlar, ancak cevap veremezler.

0: İslam tarihinde ilk defa savaş yaşanıyordu. Esirlerin hukuku henüz belirlenmemişti. Peygamberimiz arkadaşlarıyla bu konuyu istişare etmek istedi. Önce Hazreti Ebubekir söz aldı.
1: Ya Resulallah, bunlar amcalarımızın oğullarıdır. Kabilemizden ve kardeşlerimizdendir. Benim görüşüm onlardan fidye almandır. Onlardan alacağın fidye kafirlere karşı bize kuvvet olur. Hem belki Allah onlara doğru yolu gösterir de Müslüman olurlar.
0: Hazreti Ömer ise farklı düşünüyordu. Peygamberimiz onun fikrini sorduğunda şöyle cevap verdi.
2: Bence her birimiz kendi akrabalarımızın boynunu vurmalıyız. Ey Allah'ın Resulü, bana emret, akrabalarımdan bize karşı savaşanların boynunu vurayım. Ali'ye emret, Akil'in boynunu vursun. Hamza'ya emret, Abbas'ın işini bitirsin. Böyle yap ki müşriklere karşı kalplerimizde bir zaaf ve yumuşaklık bulunmadığı bilinsin. Ya Resulallah, onlar seni yalanladılar. Seni memleketinden çıkardılar. Boyunlarını vur gitsin.
0: Sahabe-i kiramın bir kısmı Hazreti Ebubekir'in görüşünü, bir kısmı da Hazreti Ömer'in teklifini uygun görüyordu. Peygamberimiz bir süre düşündükten sonra şöyle dedi. Yüce Allah, bazı insanların kalplerine yumuşaklık, bazılarınkine ise sertlik vermiştir. Ey Ebubekir, senin halin İsa peygamberin haline benziyor. O şöyle demişti. Eğer onlara azap edersen, şüphe yok ki onlar senin kullarındır. Eğer onları bağışlarsan, yine şüphe yok ki sen mutlak güç sahibisin, hüküm ve hikmet sahibisin. Ey Ömer, senin halin de Nuh peygamberle Musa peygamberin haline benziyor. Onlar şöyle demişti. Ey Rabbim, kafirlerden hiç kimseyi yeryüzünde bırakma. Ey Rabbimiz, sen onların mallarını silip süpür ve kalplerine darlık ver. Çünkü onlar elem dolu azabı görünceye kadar iman etmezler. Sonra peygamberimiz fidye karşılığında esirlerin serbest bırakılmasına karar verdiğini söyledi.
3: Ey Müslümanlar! Beni dinleyin. Resulullah esirlerle ilgili hükümleri açıklamıştır. Peygamberimizin buyruğudur. Esirler 4000 dirhem karşılığında serbest bırakılacaktır. Fidye vermeye gücü yetmeyenlerin ise Müslümanların çocuklarına okuma yazma öğretme karşılığında serbest bırakılmasına karar verilmiştir. Ayrıca esirlere kötü muamelede bulunulmayacaktır. Onların elleri bağlanmayacak, onlara yediğinizden içtiğinizden yedirilecektir. Dikkat edin, onların haklarını koruyun.
0: Müşriklerden 70 kişi öldürülmüş, 70 kişi de esir edilmişti. 3 ya da 4 Müslümanın hakkına bir esir düşüyordu. Peygamberimizin amcası Abbas'ı ellerinde bulunduran Ensar grubu peygamberimize gelip şöyle dediler.
4: Ya Resulallah, amcan Abbas esir olarak bizim payımıza düştü. Biz sizinle akrabayız.
5: Abbas da bizim kız kardeşimiz olan Selma'nın torunudur.
6: Bizim akrabamız için gerekli görülen fidyeden vazgeçmemize izin ver. Onu serbest bırakalım.
0: Peygamberimiz onların bu nazik teklifine şöyle cevap verdi. Abbas zengin bir adamdır. Bir tek dirhemden bile vazgeçmeyeceksiniz. Sonra amcasına döndü ve ya Abbas, kendi fidyeni, yeğenlerin Akil ve Neffel'in fidyelerini ve müttefikin olan Utbe'nin fidyelerini öde. Abbas buna karşı çıktı ve dedi ki,
7: ey Muhammed, ben Müslüman olmuştum. Ama insanlar beni onlarla birlikte gelmem konusunda zorladılar.
0: Peygamberimiz amcasına şöyle cevap verdi. Senin Müslüman olup olmadığını Allah daha iyi bilir. Eğer doğru söylüyorsan zaten seni mükafatlandıracaktır. Ama dış görünüş itibarıyla bize karşıydın. Bu sebeple fidyeni öde.
7: Ama benim buna yetecek param yok.
0: Peygamberimiz, eşin Ümmü Fadl'a verdiğin para nerede? İkiniz yalnızken ona, eğer öldürülecek olursam oğullarım Fazla, Abdullah'a, Kuseme ve Ubeydullah'a yetecek kadar para var dedin karşılığını verdi. Sadece eşinin bildiği bu hadiseyi kendisine haber veren yeğenine şaşkınlıkla bakan Abbas şöyle dedi.
7: Yemin ederim ki Bunu eşimle benden başka kimse bilmiyordu. Şimdi yürekten inanıyorum ki sen Allah'ın peygamberisin.
8: Abbas kendi fidyesini verdiği gibi iki yeğeninin ve müttefikinin fidyelerini de verdi. Bedir Savaşı Müslümanlar açısından çok önemli bir adımdı. Allah'ın Müslümanlara olan yardımı inananların gönüllerini pekiştirmişti. Bir ordu sayı yönünden kendisinden 3 kat, teçhizat bakımından da kat kat üstün olan başka bir orduyu darmadağın etmişti. Allah kendisine inanan kullarına yaptığı bu yardımı şöyle anlatmıştır. Onları siz öldürmediniz, fakat Allah öldürdü onları. Attığın zaman da sen atmadın, fakat Allah attı. Ve bunu müminleri güzel bir imtihanla denemek için yaptı. Şüphesiz Allah işitendir, bilendir.
9: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere. Diyanet İşleri Başkanlığı sundu.

rütbe rütbe olup enva-ı enam, derecat ile zuhur etti nizam. Bir meratip yıkılır kevn-ü mekan, alimin yerini tutmaz nadan. Bütün varlıklar rütbe rütbe ayrılıp, yaratılış nizamı derece derece ortaya çıktı. Derecelenme ve zıtlıklar olmayınca alem yıkılır. Nitekim cahil de alimin yerini tutamaz.

0: Din ve Hayat. Seslendiren Uğur Subaşı. Kaynak Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Allah'a iman.
1: Hepinize merhabalar sevgili dinleyicilerimiz. Diyanet Radyo'dan Din ve Hayat programından sesimizin ses bulduğu tüm mekanlara selam olsun. Ben Uğur Subaşı. Allah'a iman adlı eserimizi kulaklarınıza ulaştırmaya bu bölümde de devam edeceğiz. Sevgili dostlar, en son programımızda Esma-i Hüsna'nın manaları ile ilgili konuşuyorduk. Bugün bu manaları program içerisinde sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Bugün bahsedeceğimiz Allah'ın isimlerinden ilki Kahhar. Yenilmeyen, yegane kudret ve tasarruf sahibi anlamı taşır. Şüphe yok ki Kahhar ismi, insanlara özgü kahretme kavramında olduğu gibi cezalandırma, azap etme şeklinde olumsuz bir anlam ifade etmez. Aksine Kur'an'da hak sahibi olarak adaletle hüküm süren, karşısına hiç kimsenin çıkamayacağı tek hükümran ve galip anlamında kullanılmıştır. Burada kullarını bir şeylere zorlama ve bunun sonunda onları cezalandırma yerine, varlıkları yoktan yaratması, geceyle gündüz, sıcakla soğuk gibi zıt şeyleri düzen içinde tutması, evreni kendisinin belirlediği tabiat kanunlarına uymaya mecbur etmesi gibi manalar akla gelmelidir. Sevgili dostlar, bugün sizlerle paylaşacağımız Allah'ın isimlerinden ikincisi Vehhab. Her çeşit nimeti hiçbir karşılık beklemeden bol bol bağışlayıp veren demektir. İnsanın sahip olduğu bütün iyilik ve güzellikler Vehhab olan Allah'ın kullarına yönelik lütuf ve cömertliğinin eseridir. Kişi veya toplumlar bu nimetleri kendileri hak ettikleri için kazanmadıkları gibi onların Allah'a kulluk ederek bunların karşılığını eksiksiz biçimde vermeleri de mümkün değildir. Nitekim Allah Teala, "Eğer Allah'ın nimetini saymaya kalkışırsanız, sayıp bitirmeye güç yetiremezsiniz." buyurarak bu gerçeğe işaret etmiştir. Sevgili dostlar, Rezzak da Allah'ın isimlerinden bir diğeridir. Bedenlerin ve ruhların gıdasını yaratıp veren anlamındadır. Kur'an'da rızık vermekten bahsedilen hiçbir ayette bu fiil insana nispet edilmez. Bu da gerek doğrudan doğruya, gerekse sebep olma suretiyle rızık vermenin sadece Allah'a ait olduğunu gösterir. Sevgili dostlar, Allah'ın isimlerinden bir diğeri Fettah. Adaletle hükmeden, iyilik kapılarını açan ve müminlere zafer kazandıran, Fettah olan Allah'ın bu ismi, kıyamet gününde mümin kullarına iyilik ve lütufta bulunmak, dünyada da cömertliğinin bir gereği olarak rızık kapılarını bütün canlıları açmak suretiyle tecelli eder. O, bu isminin bereketiyle insanlara kıtlıktan sonra yağmur, fakirlikten sonra zenginlik ve üzüntünün ardından sevinç vererek isminin gereğini her alanda gösterir. Sevgili dostlar, Esma-i Hüsna'dan bir diğeri Alim. Zaman ve mekana bağlı olmaksızın, büyük, küçük, gizli, açık her şeyi ve her olup biteni hakkıyla bilen anlamını taşır. Değerli Diyanet Radyo dostları,